0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri Hristiyan

0: Etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın içinden attı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni, cap canlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu her zaman sorduğum soruyu soruyorum, kolundan kapıp getirdin stüdyomuza.
3: Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli bir abimizi, pastörümüzü, önderimizi buraya çağırdık. Bizi kırmadı, geldi buraya, sağ olasın. Sevgi Kilisesi pastörü Sefa Görmezöz bizim aramızda. Hoş geldin.
0: Hoş geldin Sefa abicim aramıza.
6: Hoş bulduk.
0: İstersen başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Soru ve görüşlerini dinleyicilerimiz, Radyo Manata dinleyicilerimiz Hayatın içinden programı ile ilgili nereye, hangi e-mail adresine başvurabilirler, neye yazabilirler Daniel?
3: Evet, biz burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama dinleyicilerimizin de istediği konular varsa onları da bize iletebilirler. hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirler ve istedikleri konuşmamızı istedikleri konular varsa buradan bize iletebilirler.
0: Evet. Seni seviyorum. Çok değerlisin. İlk arkadaşımsın. Canım arkadaşım. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Ne kadar güzel sözler bunlar. Birbirimize bunları söylediğimizde. Bugünkü konumuzla alakalı bir giriş yapayım dedim. Sevgi sözcükleri söyleyeyim dedim size. Böyle birbirimize stüdyoda baktık. Böyle hafif bir gülümseme oldu. Ne oluyor falan dediler. Bana bakıyorlar şu an bakışlarıyla. Evet, ben demek istiyorum tekrar. Sefa abi, seni seviyorum. Daniel, seni çok seviyorum. Evet, şu anda teknik ekip var burada. Ona da diyorum ki seni çok seviyorum. Çok iyi çalışıyorsun, yardım ediyorsun.
3: Güzel bir sözcük değil mi? Böyle evet. Hepimizin yüzünü güldüren sevgi. Seni seviyorum Sedat, ben de söyleyeyim.
0: Evet. O zaman konumuz belli. Bugünkü konumuz Daniel bize hangi konuyu seçmiş oluyor?
3: Evet, sevgiyi doğru anlamak konusu üzerinde konuşacağız bugün.
0: Evet, sevgi kelimesi aslında kulağa hoş gelen, iyi hisler uyandıran bir duygu. Yani sevginin sözlük anlamı, baktık biz, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu olduğunu okuduk. İnternette araştırdık, en kısa tanımı bu. O zaman bugün konuya giriş yapalım. Sefa abi de sorularımıza sıkıştıralım. Hem tecrübelerini paylaşsın, hem neler yaşadığını paylaşsın ve bize bundan yola çıkarak da biraz sarsın, teşvik etsin diyelim. Daniel, o zaman konuya başlayalım. Buyur.
3: Evet, yani Sefa abiye sorabilirim ama hani öncelikle şöyle bir giriş ben de yapayım. Hepimiz değil mi sevilmek isteriz. Biraz önce Sedat seni seviyorum dediği zaman nasıl da böyle yüzümüz güldü. Ben kendi çocuklarımı hatırlıyorum. En küçük çocuklarımı. Bebekken onlar küçükken kulağına fısıldadığım zaman hala arada yaparım. Seni seviyorum diye kulağına fısıldadığım zaman bu onları o kadar mutlu eder, o kadar hoşnut eder ki çok mutlu olurlar. Hatta çoğu zaman kuzenlerime, yeğenlerime aynı şekilde seni seviyorum diyorum ve onların ne kadar mutlu olduklarını görüyorum ki bu bize gösteriyor ki sevgi gerçekten bir ihtiyaç. Hatta anne karnındayken bile çocuğa sevildiğini göstermek, onu sevdiğimizi söylemek onu o anne karnındayken bile mutlu ediyor. Sefa abi, sen ne dersin bu sevgi konusu üzerinde konuşurken, senin düşüncelerin nedir?
6: Yani benim düşüncelerim tabii ki sevgi sözcüğü çok önemli, çok değerli bir sözcük. Aslında içi dolu dolu bir sözcük. Biraz sonra bunları konuşacağız. Ve sevgi dediği zaman ben hatta topluluğumun ismini bile sevgi koydum. Çünkü Tanrı'nın sevgisinde yaşasınlar. Tanrı'nın sevgisinde büyüsünler. Tanrı'nın sevgisini aktarsınlar. Tanrı'nın sevgisiyle coşsunlar, sevinsinler diye sevgi kelimesini koydum. Çünkü tabii geçmiş yıllarıma baktığımda sevgisizliğin ne olduğunu da çok derinden biliyorum. Eksikliğini kendi hayatımda çok derin bir şekilde yaşadım. özellikle gençliğimde, özellikle çocukluğumda oralara pek fazla inmeyeceğim ama sevgisizlik maalesef günümüzde de çok kendini güçlü bir şekilde çok hissettiren yaygın bir duygu diyebilirim.
3: Yani herkes bu sevgiyi istiyor, bekliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi aslında hayvanlar da öyle değil mi? Canlılar, yani onları da sevdiğimiz zaman ne kadar mutlu oluyorlar. Küçük bir kediyi ya da herhangi bir kediyi biraz sevdiğiniz zaman, okşadığınız zaman mırıldanmaya başlıyor. Hoşuna gidiyor ve kendisini sevdirmek için işte ayağımızda dolanıyor değil mi? Ya bütün evren aslında bu sevgiden ortaya çıkıyor ve Tanrı işte bizi demek ki böyle bir anlayışla yarattı. Bu harika bir şey.
0: Evet, aynı zamanda ben biraz daha tabii ki araştırma yaptım. Siz bu konuyu konuşurken bir yerde böyle giriş yapayım falan dedim. Ya dünyada çok farklı sevgi türleri var işte. 4 tane var, 5 tane var, 6 tane var, 7 tane var ama en çok belirgin olanları biraz araştırdım. Ya yani mesela şu sevgi dinleyicilerimiz belki bazılarımız biliyor, belki bazılarımız bilmiyordur ama şu anda dünyada var olan 4 tane farklı sevgi türü olduğunu görüyoruz. İşte bunlardan biri Eros, yani kutsal kitapta Grekçe kelime geçmiyor tabii ki bunda ama kelime anlamı romantik sevgi oluyor. İkinci Storge diyorlar, bu akrabaların, ailelerin birbirlerine duydukları sevgi bağı. Üçüncü Phileo, bu kelimenin anlamı arkadaşlık ve dostluk sevgisi oluyor. Ve dördüncü sevgi de Agape, yani bu kelime İncil'de sevgi için en çok kullanılan ifadelerden biri oluyor. Yani bu hem asil bir sevgi oluyor. Agape bir his veya duygudan ziyade istekle yapılan bir eylemi ifade ediyor. Bu da Tanrı'nın insanlara olan sevgisini ifade ediyor. Yani biricik oğlunu bize Agape sevgisi altında verdiğini ifade eden bir kelime oluyor. Evet, sevgi bir ihtiyaç dedik. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi. Ben size bunu sormak istiyorum. Sevgi sizce tam olarak bizim içimizde nereden geliyor? Yani biraz tuhaf bir soru gibi geliyor size ama çünkü 4 tane farklı sevgiden söyledim. Sizin de muhakkak ailenize karşı sevginiz vardır, çocuklarınıza karşı olan sevginiz vardır, kilisenize olan sevginiz vardır, Rabbe olan sevginiz vardır. O zaman ben sorayım, Sefa abi, hayat mesela ben ailem benim birazcık böyle bir şeyim var, Storge denilen, böyle aileme karşı biraz bağlıyım ben. Böyle çok yoğun bir sevgim var. Siz hiç böyle kendi sevginizi tarttınız mı? Daha çok hangi yerdesiniz? Yani bu açık açık konuşalım. Birazcık da espriye de kaçıyor bazen. Tabii ki de birazcık da itiraf programı gibi oldu bu zamanımız hayatın içinden. Radyo Marat'a dinleyicileri sizi dinlerken size hangi sevgiye daha çok yakın görüyorsunuz bu 4 sevgiden?
6: Yani ben özellikle agape sevgisine çok önem veriyorum. Hı hı. Çünkü Tanrı'dan kaynaklanan bir sevgi. Tanrı'nın karşılıksız bize verdiği bir sevgi. Biricik oğlunu göndermesiyle anladığımız bir sevgi. Bunun için Tanrı'ya minnettarım, Rabbe minnettarım.
3: Çünkü İnsanda olmayan bir sevgi aslında.
6: Bu insandan olmayan bir sevgi. Bu çok önemli bir sevgi. Yani ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Yani az önce Sedat kardeşim de söyledi. Yani ben aile içerisinde bu kadar birbirine bağlı bir sevgi yumağı görmedim. Çünkü parçalanmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Sevgi eksikliğini hayatımda her zaman yaşadım. Ve bu duyguyu çok taşıdım. Çünkü hiçbir zaman bir ailemi bir arada görmedim. Bu benim için çok üzücü zamanlardı bunun için. Ama dediğim gibi tanrısal seviyeye kavuştuktan sonra, bundan tam 34 yıl önce İsa Mesih'le tanıştıktan sonra Tanrı'nın ne kadar büyük bir sevgisi olduğunu, İsa Mesih'i benim için gönderdiğini, benim için çarmıhta, aslında tüm insanlığın günahı için çarmıha gerildiğinde artık o Tanrı'nın biricik oğlunu kim verebilir, bir oğlunu kurban edebilir bir başkası için, bir başkasının kurtuluşu için? Kim verebilir? Kimse veremez. Ama Tanrı biricik oğlunu bize gönderdi ki o sevgiyi anlayalım, o sevgide yaşayalım diye. Yani sevgi çok derin bir konu, çok derin bir konu. Yani konuşmaktan da zevk alıyorum aslında. Çünkü bugünkü dünyanın içine baktığım zaman maalesef sevgisizlik büyük bir şekilde çalışmakta. Hep acılık, evet, Öfke, kıskançlık, her şey var. Her şey var dünyada. Çekememezlik. Neden kaynaklanıyor? Cinayetler, hırsızlık. Yani birçok şey, birçok burada söylemek istemiyorum. Yani birçok olay bundan kaynaklanıyor. Yani dışlanmıştık, ezilmiştik. Bazı baskılar insanları bundan yoksun bırakıyor kardeşlerim. Gerçekten dünyanın bu durumu çok parlak değil.
0: O zaman gerçekten dünya sevgiye aç diyebiliriz değil mi Sefa abi? Yani sevgi konusunda çok yeteri kadar bilinçli değiliz. Sevgiyi... Evet. Yani birine seni sevmekle olmuyor. Bu sevgiyi nasıl kullandığımız, nasıl paylaştığımız, nasıl birlikte olduğumuz sadece sözle değil eylemle de gerekiyor. Ama insan sevgisi, doğallığın yani doğal benliğin vermiş olduğu sevgi belli bir yere kadar. Ondan sonra bir Tanrı'nın sevgisine ihtiyacımız var dediğiniz gibi. Diğer adıyla agape Grekçe'de yani değil mi? Ona ihtiyacımız oluyor bir nevi.
3: Evet Sedat, senin dediğin gibi agape sevgisini normal şartlarda bir insanın yaşaması biraz zor. Çünkü Türkçe anlamı belki şöyle diyebiliriz. Her şeye rağmen sevgi, yani karşıdaki kişi bana her ne yapıyorsa, ne tür kötülükler yapsa da benim o kişiyi sevebilmem çok zor bir şey. Yani bunu ancak Tanrı bize yapabilir. Tanrı'nın bize olan, bize duyduğu sevgi agape sevgisi oluyor. Ama bizim birbirimize duyduğumuz sevgi biraz önce Sedat senin söylediğin gibi işte eros, aşk sevgisi, işte dostlarımıza, arkadaşlarımıza duyduğumuz sevgiler oluyor. Ama Tanrı'nın bize duyduğu sevgi agape sevgisi oluyor. Ama dediğimiz gibi bu sevgi eksikliği, Sefa abi sen de bahsettin. Yani insanlar bu eksikliği hissediyorlar. Çünkü Tanrı insanları yarattığı zaman onları sevmek için yarattı, sevilmek için yarattı. Ama maalesef günah nedeniyle insanların dediğin gibi bu sevgisizlik insanların içinde oluşmaya başladı. Ya da insanlar sevildiğini hissetmek için farklı yollara belki bir şekilde başvuruyorlar. Ne kadar sevildik, örneğin mesela Instagram sayfasında, Facebook sayfasında ne kadar bizi likeladılar, ne kadar bizi seviyorlar, kıyaslıyorum. Ya Sedat'ı benden daha fazla seviyorlar galiba, ona işte 100 kişi beğenmiş, beni 30 kişi beğenmiş, Sefa abi 250 kişi beğenmiş. Nasıl oluyor bu böyle? Ben de daha çok beğenilmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Bu ihtiyaç hepimizde var çünkü bu sevgi eksikliği herhalde bizim içimizde, yüreğimizde var ve bunu doldurmadığımız zaman eksiklik hissediyoruz.
0: Aslında burada sormak istiyorum. Sevgi eksikliği daha çok nereden kaynaklanıyor? Yani doğal benliğimizden mi? Derinlerde olan bir şey mi var? İnsan psikolojisi mi? Sen nasıl bir cevap verdin Sefa abi?
6: Yani kutsal kitap diyor ki Sedat'cığım, kardeşim. Diyor ki az sevgi gören az sevgi gösterir. Bu Tanrı'nın sözü. Hı hı. Yani çocukluğu nasıl geçmişse, hangi acıları yaşamışsa hayata karşı bir mücadele veriyor. Bu herkes için söylemiyorum. Herkes evet. Böyle yapıyor demiyorum. Yani istisnalar vardır tabii ki. Yani bunu çok genellemek yanlış olur. Yani bazı insanlar var ki çok acı çekiyorlar. İşte kinleniyorlar. Ben durumu böyle olunca daha iyi olacağım. Daha iyi davranacağım. Daha iyi seveceğim. İşçime, arkadaşıma daha iyi sahip çıkacağım diyen insanlar da var. Ama bazen bunun tam tersinde. Çünkü az sevgi gördüğü için az sevgi gösteriyor. Aslında bu dediğimiz gibi filo sevgisinde bir eksiklik yok. Arkadaş sevgisi de çok güzel.
3: Normal.
6: Az önce dediniz ya işte Facebook'ta bu kadar çok beğenildim. Arkadaşım bak beni onaylamış, beni seviyor. Bu insan ne kadar sevinç veren bir şey değil mi? Bir de hani günümüz tabiriyle ya bu arkadaş çok iyi, benim bu arkadaş kankam diyorlar. Yani her şeyimi ona anlatabiliyorum. Böyle insanlara da ihtiyacımız var. Böyle kardeşlere de ihtiyacımız var. Ama dediğimiz gibi dünyada iblis, şeytan çalışıyor kardeşler. Sevgisinin önünü kesiyor yani bazen. Yani bir insana sevgi duyuyorsun ama o insanda bir yanlışlığı gördüğün zaman ona sevgin soğuyabiliyor. O azalabiliyor. Bu hani insandan yani insancıl olan sevgi değil.
3: Evet.
6: Yani bu filio dediğimiz sevgi bazen bir sevdiğimiz bir insanı hemen hayatımızdan çıkartabiliyoruz. Değil mi? Hı hı. Off edebiliyoruz yani, gidebiliyor. Yok bana böyle yaptı işte. Bana şöyle yaptı işte. Hı hı. Ama agape sevgisinde bu yok işte. Orada ne diyor Rabbin sözü? Düşmanını dahi seveceksin.
3: Yani insanın başaramayacağı bir şey aslında.
6: İnsanın başaramayacağı. Var. Senin diyor bir yanağına tokat atana sen öbür yanağını da çevireceksin. İsa'yı biliyorsunuz Golgota yolunda çarmıha götürdüklerinde ne dedi? Baba onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar.
0: Evet.
6: Neden söyledi biliyor musunuz bunu? Çünkü Tanrı insanları çok seviyor. O insanlar için çarmıha gitti. Tükürenlerini bile seviyor. Ona kırbaç vuranları bile seviyor. İşte Tanrı'nın sevgisi böyle bir sevgi.
3: Evet, o zaman yani biz Tanrı'nın sevgisini anlamalıyız. Yani iyi fark etmeliyiz. Önemli.
6: Çok önemli.
3: Bir de şu da benim aklımda olan bir soru aslında. Yani sevgiyi doğru anlamak için bazen yaşıyoruz. Bilmiyorum siz de yaşıyor musunuz? Bir kişiyle tartışıyoruz. Bu eşimiz olabilir, arkadaşımız olabilir, dostumuz olabilir. Onunla tartıştığımız zaman sanki kişi düşünüyor ki beni sevmiyor. Ya da biraz önce dedik ya mesela Facebook'ta 50 kişi beni beğenmiş. Acaba gerçekten beni seven kişiler mi bunlar bilmiyoruz tabii ki. Sadece işte like'lamış ama birisiyle tartıştığımız zaman herhangi bir sorun yaşadığımız zaman yani onu sevdiğimiz mi yoksa sevmediğimiz mi ortaya çıkıyor? Yoksa yani aynı fikirde olmadığımız zaman karşıdaki kişi bizi onaylamasa da beğenmese de bizi sevmiyor anlamına geliyor mu? Bunu aslında merak ediyorum. Bilmiyorum siz yaşadınız mı? Yani yani anlatabildim mi? Çünkü
6: anladım.
3: Eşimizle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Aynı fikirde olmuyoruz. Düşünüyor ki işte beni sevmiyor artık. Ya da işte arkadaşımızla tartışıyoruz. Aynı fikirde değiliz. Ha benimle aynı fikirde değil, aynı düşüncede değil ve beni sevmiyor herhalde diye düşünebiliyor. Sizce yani bu düşünce ne kadar doğru mu ya da ne dersiniz?
6: Tartışmanın yani bu tartışmanın konusuna göre değişebilir. Mesela ben de eşimle tartışıyorum. Ama aynı zamanda eşimi çok seviyorum. Onunla bazen en fikirde olmayabiliyoruz. Mesela bir eşya alım konusunda. Eve bir şey alacağız değil mi? O çok istiyor. Ben istemiyorum. O gerekli görüyor. Ben gereksiz görüyorum.
0: Evet.
6: Evet tartışıyoruz. Ama bu onu sevmediğim anlamında değil. Onu seviyorum.
0: Yani Sefa abinin söylediklerinden yola çıkarsak doğru iletişim, doğru kararlar, doğru adımlar, sevgiyi belirleyen şeyler oluyor. O yüzden doğru bir şekilde sevmek çok önemli. Ben burada hemen araya giriyorum çünkü bir mola vereceğiz şimdi. Ve moladan sonra kutsal kitaba bakacağız. Sevgiyi nasıl anlayabiliriz? Sevgideki tarif kutsal kitaba göre nedir? Ve biz kendimizi hangi adımlarla bu sevgi konusunda geliştirebiliriz? Doğru yöntemler hakkında. Daniel'in güzel notları da var önümde. O konulara da bakacağız ve Sefa abinin tekrar tecrübelerini dinleyip programımızı bitirmeye çalışacağız. Efendim şimdi kısa bir mola veriyoruz. Radyo Maraton'dan ayrılmıyorsunuz. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
3: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
4: Evet, Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar bir aradan sonra birlikteyiz. Hayatın içinden programımız devam ediyor. Bugünkü konumuz sevgiydi ve konuğumuz da Sefa abi. Ve Sefa abi gerçekten bize bunu güzel bir şekilde tanımladı. Sevginin gücünü tanımladı, tecrübelerini paylaştı. Kendi hayatından örnekler verdi birinci bölümde. Ve bu Daniel de programımızın birinci bölümünü kapatırken empati konusunda karşımızdaki kişi eğer sevgimizi anlamıyorsa, durumumuzu anlamıyorsa biz ne yapacağız? Hangi durumla başa çıkacağız? Bu konuda hakkında biraz konuştuk. Aslında buna paralel olarak Daniel, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Çünkü empati çok önemli. Karşımızdaki kişiyi anlamak, onunla konuşmak, onu teşvik etmek, ona sarılmak. Sevgi sözcükleri doğru yerde ve doğru zamanda ona belirtmek çok önemli. Ama dünyada da bu sevgiyle ilgili bilinen 5-6 tane sevgi dili olduğunu duydum. Biraz araştırdım. Bunlardan biraz başlıklarını bahseder misin? Çok konuya girmeden. Çünkü 10-15 dakikalık bir süremiz kaldı. Bunlar nelerdir ve ondan sonra kutsal kitaba bakalım.
5: Evet Sedat, dediğin gibi sevgimizi göstermemizin farklı değişik noktaları var. Gary Chapman'ın çok güzel bir kitabı var bu konuda, bakabilirsiniz. Orada özellikle diyor ki mesela onay sözleri önemlidir. Bazı kişiler çünkü onaylanmaktan hoşlanırlar. Nitelikli beraberlik önemlidir. Bazı kişiler beraber olmak, beraber zaman geçirmek, birlikte paydaşlıkta bulunmaktan hoşlanırlar. Bazıları da armağan almaktan hoşlanırlar. Yani ona sevdiğini göstertebilmek için o kişiye hediye vermen gerekiyor. Hediye verdiğiniz zaman ancak o kişi sevildiğini daha fazla hissedebiliyor. Ya da hizmet davranışları var. Bu da örneğin karşımızdaki kişiye, örneğin eşimize hizmet ettiğimiz zaman, onun istediği şeyleri yaptığımız zaman o kişi sevildiğini hissediyor. Ve son olarak da fiziksel temas diyebiliriz. Böyle özetlemiş Gary Chapman. Yani o kişiye dokunduğumuz zaman sevdiğimizi göstertebiliyoruz bir şekilde.
4: O zaman ben sana burada bir dakika, hemen sana bir soru soracağım. Senin sence sevgi dilin nedir? Bu kadar saydın. Mesela ben onay konusunda benim ilk sevgi dilim onay. İkincisi de sanırım dokunma, fiziksel temas diye düşünüyorum. Sen kendini bu 5 sevgi dilin içerisinde nerede görüyorsun? Aslında Sefa abi, hemen konuya girmeden önce sana da bu soruyu soracağım. Nasıl hissediyorsunuz bu soruyu?
5: Ben kendimle ilgili demeyeyim de eşimle ilgili söyleyeyim. Yani onay sözcükleri ya da nitelikli beraberlik, beraber eşimle bir şeyler yaptığımız zaman kendisinin sevildiğini hissediyor ya da onaylandığını hissediyor. Sefa abi, bilmiyorum senin eşinle olan ilişkinde nasıl sevildiğini hissediyor.
6: Yani aynı şekilde ben kaliteli zaman geçirmeyi çok seviyorum eşimle beraber. Aynı zamanda onaylandığımı ve onu da onayladığımı biliyorum bununla birlikte. Ama ben tabii biraz da böyle temas da seviyorum. Yani dokunarak, sarılmak, ondan sonra elini tutmak.
4: Yani Sefa abiyle ilgili burada ben hemen araya girmek istiyorum. Sefa abi bana bir sarılıyor, kemiklerim falan yerinden çıkıyor gibi, hoşuma gidiyor aslında. Çok öyle. Babacan sevgiyle bana sarılıyor. Evet, onu söyleyebilirim, ben tanığım.
5: Evet, o zaman biraz daha devam edelim. Yani sevgi ne demek? Bununla ilgili birçok yazarlar, birçok insanlar çok şeyler açıklamış, birçok kitaplar yazmışlar ama özellikle kutsal kitapta da sevgiden bahsedilir. Yani ana temel, yani kutsal kitabın ana temeli aslında Tanrı'nın bize duyduğu sevgidir ama sevgi konusunda ne anlatıyor bize Kutsal Kitap'ta.
4: Böyle örneğin bir bölüm var mı yani Kutsal Kitap'ta sevgiyi böyle çok güzel tanımlayan Sefa abi, aslında önünde açmışsın. Herhalde bize bir şey okuyacaksın.
6: Evet, hazır onu bekliyorum zaten. Sana. Evet, hazır bekliyorum Sedat'cığım. Aslında Kutsal Kitap'ta bir iki bölüm var ki bu sevgi konusunda çok derinlemesine evet yani anlatıyor.
4: Tanımlaması da çok güzel. Çok güzel, bize bir mesajı da var aynı zamanda.
6: Mesela 1. Yuhanna 4. bölüm Tanrı sevgidir diyor. Tanrı sevgidir diyor. Aynı şekilde Korintoslar 13. bölümde de Tanrı sevgiyi çok güzel, yani Pavlus sevgiyi çok güzel ifade ediyor. Aslında izin verirseniz okumak istiyorum. Hı hı, 13. Güzel. Bölüm harika bir şekilde Pavlus, yani Rab Pavlus'un ağzından bize konuşuyor. Öyle yazdırmış yani. O kadar harika. Diyor ki sevginin üstünlüğü 13. bölümde şöyle diyor. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmazsa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Diyor ki sevgi sabreder, sevgi şefkatlidir, amin. Sevgi kıskanmaz, sevgi övünmez, böbürlenmez, sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını hiç tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Diyor ki çok seviyorum bu sözü. Orada diyor ki sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi de ortadan kalkacak diyor. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım diyor Pavlus. Şimdi her şeyi aynada silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüzle görüşeceğiz. Amin.
4: Amin, amin. Yani gerçekten Sefa abi sevgiyle ilgili çok güzel bir tanımı söyledin. Yani aslında bu sevginin yerine kendimizi de koyup işte ben mesela kendimi koyarım. Sedat sabırlı olması lazım, şefkatli olması lazım, kıskanmaması lazım, övmemesi lazım. Çok güzel bir şekilde tarif ediyor Kutsal Kitap sevgiyle ilgili yapılması gereken doğru adımlar konusunda, değil mi?
5: Bir de şunu da ekleyebiliriz, lafını kestim Sefa abi devam etsin ama. Yani biz herhalde o zaman burada sevginin gerçek tanımını öğreniyoruz. Yani aynen. Hepimiz aslında sevgi işte şöyle olursa sevilirim, şöyle olursa daha çok beni severler. Yani kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre farklı sevgi tanımları ortaya koymuşuz. Ama bu tanımların hepsi aslında boş olan tanımlar büyük olasılıkla. Ama gerçek sevginin ne olduğunu burada evet okuduğun güzel ayetlerde, bir şiir gibi olan bu ayetlerde Tanrı bize açıklıyor Pavlus aracılığıyla. Evet Sefa abi, ne demek istersin buradaki bu güzel şiirden, bize ne anlatmak istersin?
6: Yani bu ayetleri okurken içim o kadar kıpır kıpır oluyor ki, o kadar böyle evet. Sevinç doluyor ki içim. Çünkü gerçekten tarif edilemeyecek bir şekilde sevinç veriyor bana okurken. Şurada birkaç ayet daha var. Onu da okuyayım. Diyor ki şimdi her şeyi aynada silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüzle görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama o zaman bildiğim gibi tam bileceğim. 13. ayette zaten noktayı koymuş Pavlus. Diyor ki işte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, amin, ve sevgidir. Bunların en üstünde sevgidir diyor. Bakın Pavlus burada bunları yazdığı zaman neleri örnek verdi. Ya diyor ki meleklerin diliyle bile konuşsam sevgim olmazsa. Hı. Ya çınlayan bir bakır olsam ama sevgim olmazsa. Daha da yukarı çıkıyor, diyor ki peygamberlikte bulunabilsem ama sevgim olmazsa. Hı. Sırları bilsem ama sevgim olmazsa. Hı. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, her şeyim versem sevgim olmazsa. İşte gerçek sevgi budur.
4: Amin.
6: Tanrısal
4: amin.
6: Sevgi budur. Tanrı sevgidir. Sevginin özü Tanrı'dır. Aynı 1. Yuhanna dördüncü bölümde söylediği gibi. Tanrı sevgidir diyor. Hı-hı. Sevgide yaşayan Tanrı da yaşar, Tanrı da onu da yaşar. Hı-hı. Çünkü bu sevgi, bu sevginin içi boş değil. Hı-hı. Dop dolu. Eksilmez. Daha önce de okumuştum. Neydi? Sevgi asla neydi? Son bulmaz dedi. Hangi sevgi son bulmazdı? Tanrı'dan kaynaklanan sevgi son bulmazdı. Tükenmez bir sevgiyle Tanrı bizi seviyor. Gerçek sevgi bu kardeşler.
5: Yani çok harika sözler, dediğin gibi her şeye sahip olsan ama eğer sevgin yoksa hiçsin. Yani hiçbir
6: evet,
5: anlamı yok.
6: Evet. Evet. Hem Tanrı'nın ama yüzünde. Ama sevginin bir de başka getirdiği şeyler de var. Sevgi diyor ki dayanır.
5: Evet.
6: Sevgi katlanır. Sevgi kaba davranmaz. Yani Tanrı'nın aslında sevgisini üzerimize döktü ya. Bizden beklediği şeyler de bunlar. Aynı zamanda. Evet. Yani bu sözleri okuyoruz ama aynı zamanda uygulayıcıları da olmalıyız. Diyor ki kaba davranmaz. Kötülüğün hesabını tutmaz. Çünkü karşılaşabiliyoruz günlük yaşamlarımızda. Daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Diyor ki sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. İsa Mesih'e de çok haksızca davrandılar. Hiç suçu yokken suçlamaya çalıştılar. Ne karşılık verdi? Baba onları bağışla. Baba onları affet. Değil mi?
7: Evet.
6: Neden kaynaklandı bu? Ondan kaynaklanan, varlığından kaynaklanan sevgiden dolayı Tanrı bunu konuştu. Evet. Çünkü Tanrı bizleri çok seviyor.
5: Evet.
6: Önce dediği gibi o bizi sevdi. Sevgisinde bol bol üstünde Paulus'un diğer mektuplarında dediği gibi üzerimize bol bol o ruhundan döktü. Amin.
5: Yani çok güzel şeylerden söz ettin gerçekten ama ya şunu da düşünüyorum o zaman, buradaki sevgi tanımı çok üstün bir sevgi. Yani herkesin kolay kolay yapabileceği bir, belki bir sevgi değil, çünkü hepimiz çok kolay öfkelenebiliyoruz. Peki ya bu sevgi ihtiyacımızı biz nereden alacağız? Bu gerçek sevgiye biz nasıl ulaşabileceğiz? Çünkü dediğin gibi hani düşmanlarımızı sevmek, İncil'de bizde bundan bahsediliyor. Çok hiç kolay bir şey değil. Ve bunu yapamayız. Bir insan olarak düşmanlığımızı sevmek, katlanmak, sevgi karşısında övünmemek, böbürlenmemek, kendi çıkarımızı aramamak çok kolay şeyler değiller. Buna nasıl ulaşabiliriz? Bu sevgiyi nasıl içimizde, yüreğimizde hissedebiliriz? Ne düşünüyorsunuz kardeşler?
6: Yani ben tekrar kutsal kitaba döneceğim. Çünkü gerçekten rehberimiz bu. Yani bize her şeyin cevabını veriyor.
5: Evet.
6: Rabbim kelamı, sözü. Hamdolsun. Ben o Yuhanna 4. bölümden tekrar okumak istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir bölüm. Diyor ki Tanrı sevgidir. Yani 4. bölüm 7. ayetten itibaren başlıyor. Diyor ki sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü bir sebebi var. Diyor ki sevgi Tanrı'dandır. Gösterdiği adres Tanrı'dır. Ne kadar elçi Yuhanna yazmış değil mi? Ne kadar harika bir şey. Çünkü adres orası. Kaynak orası. Sen dedin ya Deneyel'cim, nereden alabiliriz diye. Onu biz Tanrı'dan alabiliriz. Çünkü Tanrı'nın özü sevgi.
5: Sevginin ki, kaynağı Tanrı.
6: Evet,
5: Tanrı sevgidir diyor,
6: evet,
5: değil mi?
6: Tanrı ayetlerden sevgidir zaten. Diyor ki sevgi, çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi. O bizi sevdi.
7: Amin. Amin.
6: Hamdolsun. Yani.
7: Evet, Rabbin bizi sevmesi, Rabbin gerçekten İsa Mesih aracılığıyla bize sevgisini göstermesi, bize yol göstermesi, bize sarılması, alçalması ve bizler için sevgisini oğlu İsa Mesih aracılığıyla o çarmıhta kanıtlaması ve üç gün sonra dirilmesi ve lütfunu ve o harika kutsal ruhun gücünü bize bırakması.
6: Amin.
7: Harika bir lütuf. Bu sevgiyi Rab yüreklerimizde gerçekten güçlendirsin. Bizi bu konuda çok güzel teşvik ettin Tanrı'nın sevgisiyle Sef abi. Gerçekten Tanrı'nın bize karşı büyük bir sevgisi olduğunu tekrar hatırlattın. Sevgili dinleyicilerimiz, sevgi konusundaki en büyük eksikliğinizi sadece ama sadece Tanrı giderebilir, İsa Mesih giderebilir. Evet, programımızın artık sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Pastör Sef abimize. Bu stüdyolarımıza geldi. Daniel onu kolundan tuttu, getirdi. Ve bu zamanı artık bitiriyoruz. Tekrar teşekkür ederim Sef abi, bugün bize paylaştığın için.
6: Ben de çok teşekkür ederim. Böyle harika bir zaman verdiğin için.
5: O zaman ben hem sizlere hem bizi dinleyenlere sizi seviyorum diyerek bu programı kapatmak istiyorum. Sizleri seviyorum. Esen kalın.
7: Ben de o zaman söyleyeyim. Esen kalın ve sizi çok seviyorum.
6: Ben de sizleri çok seviyorum ve çok çok teşekkür ediyorum.
7: Hayatın içinden programımız burada sona erdi.
5: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bugün sizlere ölüm ve diriliş hakkında paylaşmak istiyorum. Benim adım Daniel Günay, ben İstanbul Agape Kilisesi'nde Eminönü'nde pastörlük yapmaktayım. Ve başlarken sizlere aslında bir soru sormak istiyorum konumla ilgili olarak. Hiç ölümü düşündünüz mü? Gerçekten cenazelere hepimiz gitmişizdir. İnsanı işte 2 metre kazılmış toprağın içine konuyor. Ondan sonra üzerine topraklar dökülüyor ve bir şekilde artık insanı göremiyoruz. İnsan orada yavaş yavaş çürümeye doğru gidiyor. Dolayısıyla şu soru insanın aklına geliyor. Ölümden hiç korkuyor musunuz? Bilmiyorum. Peki ölümden sonra yaşam var mı? Öldükten sonra nereye gideceğiz diye hiç düşündünüz mü? Belki kimileri diyebilir ki kim gitmiş de görmüş, kim geri gelmiş, cennet diye bir yer var mı diye sorabilirsiniz aslında. Ama Kutsal Kitap bize bu konularda gerçekten çok açıklayıcı, çok net ve bizim önümüzü açan bir umut veriyor. Bilim adamları ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Değişik ilaçlar belki üreterek insanın yaşamını daha fazla uzatmaya çalışıyorlar. Ancak Kutsal Kitap'ta okuyoruz ki her insan ölecektir, Tanrı'nın huzuruna çıkacaktır ve orada yargılanacaktır. Evet, belki insan yaşlandıkça ölümü daha çok düşünebilir. Ben yaşlandığım zaman daha fazla belki ölümü düşüneceğim diye düşünebilirsiniz. Ancak mezara gittiğimizde orada her yaştan insanları görebiliriz. Dikkat ettiyseniz mezarda bebekler var. Birkaç yıl önce bizim tanıdığımız bir çift ikiz bebekleri olmuştu ve onlar bebeklerini kaybetmişlerdi. Çok üzücü bir durum ve o bebekleri gömmek durumunda kaldılar. Yine mezara gittiğimiz zaman orada çocukları görürüz, gençleri görürüz ve tabii yaşlıları da mezarda görürüz. Dolayısıyla ölüm aslında bir gerçektir. Belki etrafımızda insanlar öldüğü zaman, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybettiğimiz zaman ölümü daha fazla düşünebiliyoruz ama ölüm hayatın bir gerçeğidir. Peki neden insanın hayatında ölüm var? Aslında Kutsal Kitap'ta bunun cevabını da görüyoruz. Tanrı Adem ve Havva'yı yaratmıştı ve onlara aslında sonsuz yaşamaları için kendi ruhunu üflemişti. Ancak Adem ve Havva günah işledikten sonra hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak da öldüler ve Tanrı'dan uzaklaştılar. Kutsal Kitap bize şunu söylüyor. Romalılar 3. bölüm 23. ayete baktığımız zaman diyor ki orada herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet, işlediğimiz günahlar elinde sonunda bizim ölmemize neden oluyor ve bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Bizim Tanrı'nın yüceliğine erişmemizi engelliyor. Tabii birçok farklı inançta olan insanlar var. Kimileri belki örneğin reenkarnasyona inanıyorlar. Belki düşünebilirler ki işte daha iyi bir hayat sürersem, iyi biri olmaya çalışırsam, insanlara yardım edersem, fakirlere destek olursam tekrar bu dünyaya geleceğim ve tekrar dünyaya geldiğimde daha iyi bir mevkide, daha iyi bir konumda geleceğim diye düşünebilirler. Ancak dünyaya baktığımız zaman dünyanın hiçbir zaman iyiye gitmediğini, insanların her zaman için birbirlerini öldürdüklerini, birbirlerini zarar verdiklerini görüyoruz. Televizyonunu açtığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman her gün ölüm haberleri var, kavga haberleri var, bıçaklama haberleri var. Dolayısıyla tekrar bu dünyaya gelmek açıkçası ben istemiyorum. Bilmiyorum siz istiyor musunuz? Kimi insanlarda belki ölümü düşünmeyerek bu dünyada işte vur patlasın, çal oynasın diye yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Her gün eğlencelere gitmeye çalışıyorlar. Yeter ki işlerindeki o umutsuzluk, belki çaresizlik bir şekilde dolsun. Ve gününü gün etmeye çalışıyorlar. Bu dünyada yaşıyoruz. Evet, o zaman eğlenelim, içelim, gezelim, tozalım. Tabii ki bunlar yanlış şeyler değil ama şunu unutmamamız gerekiyor ki gerçekten bir gün öleceğiz. Ve bizim için şu soru önemli. Ölümden sonra hayatlarımızda ne olacak? Dolayısıyla bir insanın bence hayatında vermesi gereken, atması gereken en önemli karar şudur. Öldükten sonra bana ne olacak? Nereye gideceğim? Acaba cennete gidebilecek miyim? İncil'e baktığımız zaman aslında İsa Mesih'in döneminde de Saduki diye bir mezhep vardı ve onlar ölümden sonra bir dirilişin olmadığına inanıyorlardı. Ancak
ölümün var olduğunu ve herkesin işlediği günahlar sonucu yargılanacağını düşünen insan karamsarlığa kapılabilir. Öldükten sonra bana acaba ne olacak diye bilmiyorum, siz de düşünebilirsiniz. Acaba cennete gidecek miyim? Aslında ne kadar iyilikler yapsak da, ne kadar iyi işler yapmaya çalışsak da Tanrı'nın gözünde hiçbir zaman doğru olamayacağız. Ve yüreğimizin derinliklerinde kendi eksikliklerimizi, hırslarımızı, günahlılığımızı göreceğiz. Evet, belki çok büyük günah işlemedik diye düşünebilirsiniz. Bir adam öldürmedik, herhangi birini öldürmedik, hırsızlık yapmadık, birini bıçaklamadık diye düşünebilirsiniz. Ancak Tanrı'nın gözünde aslında her birimiz günahkarız. Tanrı'nın kutsallığı karşısında her birimiz günahkarız. Çünkü Tanrı kutsaldır diye okuyoruz ve Tanrı'da günahın zerresi bile yoktur. Dolayısıyla ufak bir yalan bile, pembe yalanlar dediğimiz yalanlar bile Tanrı'nın gözünde doğru değildir ve kötüdür. O yüzden her birimiz günahın sonucu olan bu ölüme doğru gidiyoruz. Çoğu insan aslında bu dünyada hiç ayrılmayacakmış gibi yaşıyor. Daha zengin olmak istiyor, daha ünlü olmak istiyor, daha çok güç sahibi olmak istiyor. Ancak şunu biliyoruz ki zenginlikler ve para insanı hiçbir zaman mutlu kılamaz. Ne kadar zengin olursan ol, bir şekilde yüreğinde bir boşluk, bir umutsuzluk, bir çaresizlik hissedebileceksin. Çünkü Tanrı aslında ancak kendisinin doldurabileceği bir boşluğu insanı yaratırken oraya koydu. İnsan ancak Tanrı'yı bütün yüreğiyle arzuladığı zaman, ona gittiği zaman o yüreğindeki açlık ve boşluk aslında dolmuş olacak. Bilmiyorum, yüreğinde herhangi bir boşluk hissediyor musun? Herhangi bir açlık hissediyor musun? Herhangi bir çaresizlik hissediyor musun? Bilmiyorum ama eğer böyle hissediyorsan, eğer canın sıkılıyorsa, eğer hayattan memnun değilsen, hayattan bir tat almıyorsan, bil ki Tanrı seni kendisine çağırıyor. Bil ki Tanrı seni seviyor ve Tanrı senin gerçekten kendisini tanımanı aslında istiyor. Evet, zenginlere baktığımız zaman, güçlü kişilere baktığımız zaman onların da öldüğünü görüyoruz. Bunu haberlerde çok duymuşuzdur. Mesela Milli Piyango kazanan binlerce kişi aslında ilk başta çok seviniyorlar. Zengin olduk, mutlu olduk, artık hayatta her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ancak haberlere baktığımız zaman o kadar para kazanan kişiler bile sonunda umutsuzluğa, çaresizliğe ve eski durumlarından daha kötü duruma geliyorlar. Dolayısıyla insanın hayatında eğer geleceğe yönelik bir umut yoksa insanlar intihara doğru da gidebiliyorlar. Aslında umut hayatlarda çok önemli ve ilginçtir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir haberinde şöyle diyor. Dünyada her 40 saniyede bir intihar oluyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Her 3 saniyede bir kişi intihar girişimi gerçekleştiriyormuş. Ve son 45 yılda intiharların %60 civarında arttığını bu Dünya Sağlık Örgütü dile getiriyor. Ve dünyadaki ilk 10 ölüm nedeni arasında aslında intihar neden alıyor. Neden? Çünkü insanlar aslında günah içerisinde, bu günahın verdiği çaresizlik var, boşluk var, umutsuzluk var, hayattan zevk almamak var. Ve dolayısıyla insanın hayatında bunlar olduğu için insan çözümü kendi hayatına son vermekle buluyor. Peki bir umut var mı gerçekten bu insanlar için? Bir umuttan söz edebilir miyiz? Ölümden sonra bir yaşam var mı? Biz cennete gidebilecek miyiz gerçekten? Evet, hayatımızdaki dediğim gibi en önemli soru budur. Bunu nasıl bileceğiz? Bundan nasıl emin olabileceğiz? Evet, bugün size bir müjde vermek istiyorum. Kutsal kitapta, İncil'de gerçekten insanın hayatını değiştirecek, dünyaya, insanlara farklı bir şekilde bakış açısı sağlayacak çok büyük bir umut var. İncil'i almanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Çünkü orada hayatlarımız için çok önemli sözler var. Örneğin İsa Mesih, İncil Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle diyor. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Çok önemli ve çok değerli sözler ve çok iddialı bir söz. Bana iman eden kişi diyor,
İsa Mesih asla ölmeyecektir. Ve bu soruyu bize de soruyor. Bu soruyu sana da soruyor. Gerçekten iman ediyor musun? Ve dikkat ederseniz, dikkatinizi çektiyse, dünya tarihinde böyle bir şey söyleyen, böyle büyük bir iddiada bulunan hiçbir kimse çıkmamıştır. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacak diyen hiçbir kimse çıkmamıştır. Evet, eskiden bizim mahallemizde ben işte ayın kardeşiyim, güneşin oğluyum diyen bir adam dolaşırdı. Sokaklarda bağıra bağıra dolaşırdı. Ancak herkes onun deli olduğunu biliyordu. Ancak İsa Mesih'in sözlerine baktığımız zaman, onun hayatına baktığımız zaman, İsa Mesih yüzlerce yıldır insanların hayatlarını değiştirmekte, onların hayatlarına yeni bir anlam vermekte ve gerçekten umutsuzluktan insanları umuda götürmektedir. Aslında bu sözleri İsa Mesih Marta'ya söylemişti. Marta ve onun kız kardeşi Meryem aslında İsa'nın sevdiği öğrencilerdendi. Ve İsa'ya gelip şöyle dediler aslında: Rab, sevdiğin kişi hasta. Ve İsa Mesih bu haberi aldığı zaman şöyle cevap verdi. Dedi ki, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. İlginçtir ki aslında İsa Marta'yı, kız kardeşini yani Meryem'i ve Lazar'ı çok severdi. Ancak Lazar'ın hasta olduğunu öğrendiğinde bulunduğu yerde 2 gün daha kaldığını okuyoruz. Sanki burada İsa Mesih'in vurdum duymaz gibi davrandığını görüyoruz. Sevdiği kişiler vardı, hastaydı, hatta ölmek üzereydi, ancak İsa hemen onların yanına gitmedi. Bazen biz de Tanrı'dan ve İsa'dan yardım isteyebiliyoruz, dileyebiliyoruz, isteklerimiz olabiliyor ve istediğimiz anında cevaplanmadığı zaman belki Rab'den Rab'be şikayet ediyoruz. Niye bu böyle oldu? Niye dualarıma hemen yanıt vermedin diye. Ancak her zaman için şunu bilmeliyiz ki Rabbin zamanı bizim zamanımızdan farklıdır. Biz Rabbi beklemeliyiz, sabretmeliyiz. Çünkü onun düşünceleri bizim düşüncelerimizden çok daha derindir. Ve hayatlarımızla ilgili kararları her zaman bizden çok daha iyidir. 2 gün sonra aslında İsa'nın Lazar'ın yanına gitmeye karar verdiğini okuyoruz. 17. ayette aslında bundan söz ediyor Yuhanna'da. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Oraya vardığında onu karşılayan Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." İsa ise ona, "Kardeşin dirilecektir," diye yanıt verdi. Marta sonra şöyle yanıt verdi: "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum." Aslında burada Marta'nın dünyanın sonunda bir diriliş günü olacağından söz ediyor. Bir gün tüm insanlar dirilecek ve o zaman yargılama olacaktır. Kimileri sonsuz yaşama, kimileri ise sonsuz azaba gidecek. Ancak Tanrı insanları çok sevdiği için onların kurtulmasını, sonsuz yaşama sahip olmasını istiyor. İsa Marta'ya Lazar'ın bu dünyadayken dirileceğini söyledi. O sözleri tekrarlamak istiyorum. İsa ona şöyle dedi: "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek." Buna iman ediyor musun? Ve Marta ona bütün yüreğiyle iman etti. Onun ölüleri diriltecek bir kişi olduğuna bütün yüreğiyle iman etti. Ve tabii ki orada kuşku duyan başka insanlar vardı. Eleştirenler vardı. Her zaman, her yerde olduğu gibi günümüzde de İsa Mesih ile ilgili birçok farklı düşünceler olabilir. Ona kuşkuyla insanlar yaklaşabilirler. Ayette şöyle okuyoruz: "İçlerinden bazıları, körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. Evet, İsa Mesih Lazar'ın ölümünü önleyebilirdi. Ama onun amacı ölü olan Lazar'ı diriltmekti. Böylece bütün insanları da diriltebileceğini aslında göstermek istiyordu. İsa Lazar'ın öldüğünü biliyordu ve o bütün insanlara, evet dediğimiz gibi, iman edenlere bir gün sonsuz bir yaşam vereceğini aslında söylemek istiyordu. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır," diyor İsa. Neden? Aslında İsa Mesih'in bu dünyaya gelme amacı buydu. Günahkar olan, kendi kendini kurtaramayan, ölüm cezasını hak etmiş olan, umutsuzluk içerisinde batmış olan insanın yerine ölerek ve dirilerek onların bağışlanmasını sağlamak, onlara sonsuz yaşam vermek istiyordu.
Tanrı'yla barıştırmak istiyordu. Romalılar 4:25'te aslında şöyle okuyoruz İncil'de. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Biz aklanalım diye, biz ölümden sonra sonsuz yaşama sahip olalım diye İsa Mesih bu dünyaya geldi. Günahlarımız yerine çarmıha gerildi ve üçüncü gün ölümden dirildi. Eğer İsa Mesih ölmeseydi ve ölümden dirilmeseydi bizler hala acınacak durumda olacaktık, hala umutsuz olacaktık ve gerçekten yaşama bakış açımız çok daha farklı olacaktı. İncil'i okursanız İsa Mesih'in çok harika ve olağanüstü sözleri var her zaman için. Çok radikal sözleri var aslında. İsa örneğin yaşam ekmeği benim diyor. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Eğer siz de bu söze inanıyorsanız ve İsa Mesih'e gidiyorsanız ve dediğimiz gibi yüreğinizde bir açlık, yüreğinizde bir boşluk varsa gerçekten İsa Mesih sizin yüreğinizdeki bu açlığı dolduracaktır. Yüreğinizdeki susuzluğu dolduracaktır. Yine Yuhanna 14:6'da şöyle diyor İsa. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet, İsa Mesih Tanrı'ya gitmek için tek yoldur. İncil'de bunu görüyoruz. Tek gerçektir. Bize umut verecek olan tek kişi İsa Mesih'tir. Ve Petrus, daha sonra İsa Mesih'in öğrencilerinden olan Petrus şunu söylüyor. 1. Petrus 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır diyor Petrus. Gerçekten ne harika sözler. Bizim için cennette harika bir yer sağlamış olan Rabbimiz var ve bu umut çürümeyecek, bu umut kaybolmayacak, bu umut solmayacak bir umuttur. Ve aynı zamanda orada bir harika bir mirasa da kavuşacağız. Hamdolsun İsa Mesih sayesinde ölümden yaşama geçtiğimizi ilan edebiliriz. O ölümü ve dirilişiyle bizlere sonsuz bir yaşam verdi ve bize cennetin kapılarını açtı. Ve oraya gittiğimiz zaman bu dünyada çektiğimiz bütün acılar, bütün sıkıntılar, bütün zorluklar onların hiçbiri olmayacak. Orada ne ağlayış, ne yas, ne keder, ne sıkıntı olmayacak. Biz bu cennete kendi yaptıklarımızla gidemeyiz. Kendi iyi işlerimizle gidemeyiz. Çünkü oraya gidecek kadar iyi işler yapamayız. Ne kadar iyi işler yapsak da aslında Tanrı diyor ki sizin işleriniz bir paçavra gibidir. Ancak çok ilginçtir ki Tanrı bizi oraya davet ediyor. Tanrı seni göksel evine davet ediyor. Tanrı seni ölümden sonra sonsuz bir yaşama davet ediyor. O yüzden sevgili dinleyicim, Tanrı'nın sözünü okumanı, onun sözüne odaklanmanı, orada İsa Mesih'in ölümle ilgili, dirilişle ilgili ne söylediğini çok daha fazla okumanı diliyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü ancak bu senin yüreğindeki boşluğu, umutsuzluğu dolduracak. Son olarak bir ayetle bitirmek istiyorum. Orada diyor ki Yuhanna 14:2-3'te babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Evet, İsa Mesih yine bir gün bu dünyaya gelip insanları kendi yanına alacaktır. Bizi kendi yanına alacaktır. Bizi cennetine, göksel yere alacaktır. O yüzden onun gelişi için hazır olalım. Onun gelişi için uyanık olalım. Ve her gün bize bu umudu sağladığı için Rabbe şükredelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbin bereketi, esenliği, sevgisi ve umudu sizlerle olmaya devam etsin. Hoşça kalın.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz,

0: sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: de,
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İncil, Matta 27. Bölüm.
1: Yahuda kendini asıyor. Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlarsa, "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. İsa vali Pilatus'un önünde. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz, Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenlerse Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu, "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan, "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlarsa daha yüksek sesle, "Çarmıha gerilsin," diye bağırışıp durdular. Pilatus elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi, "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Dışarı çıktıklarında Simon adında kereneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmığını ona zorla taşıttılar. Golgota yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine, "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır," diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in," diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema sebaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bu adam İlyas'ı çağırıyor," dediler. İşlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise, "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. "Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdalli Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. İsa'nın gömülmesi. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdalli Meryem'le öteki Meryem ise orada, mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak, "Efendimiz," dediler. "O aldatıcının daha yaşarken, ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim," dediğini hatırlıyoruz. "Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, 'Ölümden dirildi,' derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur." Pilatus onlara, "Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın," dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
0: Matta 28. Bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdalli Meryem'le öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. "Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum." Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. "Selam," dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, "Korkmayın," dedi. "Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler." Nöbetçilerin getirdiği haber. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, "Siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi. Biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz." Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Son buyruk. 11 öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek, her an sizinle birlikteyim.''

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri merhaba. Markos 4. bölüme birlikte bakacağız ve orada 4. bölüm 35. ayette İsa'nın fırtınayı dindirdiği bu harika olayı birlikte inceleyeceğiz. Ancak 4. bölüm 1. ayette baktığımız zaman bu fırtına hikayesi aslında İsa göl kıyısında halka öğretmeye başladıktan sonra gerçekleşti. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. Demek ki bir kalabalık vardı ve İsa tekneye bindi ve halka öğretmeye başladı. Ne harika değil mi? Rabbimiz aynı zamanda bir öğretmendir. Tanrı bize kurallar verip bu kuralları uygulayan ve daha sonra insanları yargılayan, acaba kuralları uyguladılar mı, uygulamadılar mı diye bir yargılayan bir Tanrı karakteri onda yok. O bir öğretmendir ve istedikleri şeyi, yani Tanrı'nın istediği şeyi bize açıklayan bir öğretmendir ve bize yaşam yollarını öğretir, bize yardım eder ve ne yapmamız gerektiği konusunda işte bu öğretmene her gün danışabiliriz. Ve bu öğretmene her gün yaklaşabiliriz. Ve bu yüzden gerçekten Tanrı'nın bu öğretmen kimliği, Mesih'in bu öğretmen kimliği bugün bizim için çok değerli bir anlam taşıyor. Ve her gün Romalılar 6. bölüm 16. ayete göre aslında her gün hangi öğretmenin sözünü dinlememiz gerektiği konusunda bir tercih yaptığımızı kutsal kitap bize söylüyor. Gerçekten kimi dinliyoruz? Öğretmeniniz kim? Ve Tanrı'nın sizin yaşamınızda bir öğretmen olmasını ister miydiniz? Ve birçok metin de İsa Mesih'i gerçekten öğretmen olarak bize resmetmektedir. Ve bu sahnede de İsa yine Luka kitabında olduğu gibi bu fırtınayı dindiriyor. Ve sinoptik müjdelerde özellikle aynı hikaye anlatılıyor ama birçok çerçevede bize sunuluyor. Ve bu yüzden sinoptik müjdeler, yani benzer müjdelerin olaylara bakış açısının farklılığı çok harika bir zenginliktir. Bu birbirini yatsıyan şeyler değildir. Olayın farklı bakış açılarıyla bize aktarılmasıdır ve bu yüzden benzer müjdelerin, yani Matta, Markos ve Luka müjdesinin bu aynı olayları anlattığı sahnelere dikkat etmemiz yerindedir. Ve Markos 4. bölüm 35. ayette o gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi ve bütün müjdelerde olduğu gibi bu Markos müjdesinde de bu yolculuğun mimarı İsa Mesih olarak bize aktarılıyor. Ve öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle sus sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine neden korkuyorsunuz, hala imanınız yok mu dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine bu adam kim ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler. Hemen hemen aynı hikaye, Luka kitabında anlatılan aynı hikaye ve aynı durumla karşı karşıyayız ve yine İsa Mesih bu teknede uyuyordu. Aslında İsa Mesih neden uyuduğunu düşünmeliyiz ve gerçekten bu çok ilginç bir soru. Neden uyudu? Böyle bir fırtınada, böyle bir durumda ve tekne suyla doluyken birisinin o teknede uyuması gerçekten çok ilginçtir. Ancak bu eski antlaşmanın önemli bir bağlamında bu uyuma konusunu görebilmekteyiz. Bazı mezmur yazarları, mezmurlar kitabını okuduğunuzda onların duaları şöyleydi. Uyan Yarab, neden uyuyorsun? Tabii ki İsa Mesih insan bedeninde yeryüzüne geldiği için bir insan gibi yoruldu. İnsan gibi acıktı ve insan gibi çeşitli ihtiyaçları vardı. Ve bütün gün insanlara öğretiyordu. Ve hastaları iyileştiriyordu ve onun gerçekten vakti yoktu. Çok yoğun birisiydi ve çok popüler bir öğretmendi. Çünkü birçok insan çaresiz hastalıklara yakalanmış birçok insan İsa Mesih ile karşılaşmak için ve onun öğretisini duymak için ona akın ediyordu. Ve bunu birçok yerde görüyoruz. Ve Luka'nın 4. bölümünde İsa Mesih'in ünü bütün Suriye'ye yayıldığını kutsal kitap açıkça bize söylüyor. Ve bu yüzden İsa Mesih yorulmuş olabilir ve tekneye bindiği zaman
uyumuş olabilir. Ancak tabii ki ruhsal açıdan bu konuyu düşünürsek şunu anlamalıyız. Ve eski antlaşma metinlerinde Yeruşalim'in içerisinde Tanrı'nın tapınağı mevcuttu. Ancak ilginç bir şekilde Tanrı'nın tapınağı orada olmasına rağmen bazen İsrail ve Tanrı halkı Tanrı'nın işlerini göremedi. Ve bir anlamda sanki Tanrı halkının arasında yaşasa bile tırnak içinde belki de sanki Tanrı uyuyordu. Çünkü halk olarak Tanrı halkı Tanrı'ya sormadığı zaman ve Tanrı'yı aramadığı zaman gerçekten Tanrı irademize saygı gösterir ve ona danışmadığımız zaman o bize zorla bir şey yaptırmaz. Ve bu şekilde İsrail tarihine baktığımız zaman aslında Tanrı'nın tapınağı orada olmasına rağmen Tanrı'ya danışmayan, Tanrı'yı önemsemeyen bir başarısız bir tarihi de orada görmekteyiz. Ve bir anlamda İsa Mesih de burada uyuyordu ve öğrenciler bu fırtınayla kendileri baş etmek için yoğun bir şekilde çalıştığı sırada İsa Mesih kesinlikle uyanmadı. Yani ona başvurmadıkları zaman İsa Mesih bu duruma müdahale etmedi. Ve bugünkü aslında ruhsal durumumuz da böyle. Ve biz çeşitli kararlar alıyoruz. İşe giriyoruz, çıkıyoruz, evleniyoruz. Ve gerçekten bu önemli kararları hayatımızda alırken Tanrı'ya danışmazsak, Tanrımıza sormazsak, Rab benim hayatımda ne yapmak istiyorsun? Gerçekten bu işe girmemi istiyor musun? Ya da bunu yapmamı istiyor musun? Bu kişiyle evlenmemi istiyor musun diye sormazsak eğer, o zaman Tanrı gerçekten bir anlamda bizim hayatımıza uyumuş olmaz mı? Ya da Tanrı şöyle mi diyecek? Kulağımızdan tutup hayır o işe girmeni istemiyorum, başka şuradaki işe girmeni istiyorum diyerek zorla bizim irademizi çiğneyecek mi? Bunu asla yapmayacak. Çünkü Tanrı bize irade verdi ve gerçek sevgi iki iradenin birlikte karar almasıyla mümkün olur. Ve bu yüzden İsa Mesih öğrenciler bu fırtınayla uğraştığı sürece uyanmadı. Ne zaman uyandı? Güçleri tükendiği zaman ve İsa'dan yardım istedikleri zaman İsa Mesih uyandı ve onlara yardım etti. Ve bugün de hayatınızda uğraştığınız sorunlar varsa ve bunları kendiniz çözmeye çalışıyorsanız bir gün gücünüz tükenecek. O zaman Tanrı'dan yardım isteyebilirsiniz. Tanrı merhametlidir, lütufkardır ve o zaman da yardım edecektir. Ama benim size teşvikim şudur, gücünüz tükenmeden gidip İsa'yı uyandırın. Tekniniz su almadan, zarara uğramadan gidip İsa'yı uyandırın ve o size hemen yardım edecektir. Ve burada bu konuda önemli bir mesaj var. Özellikle 4. bölüm 38. ayette İsa Mesih'in nasıl uyandırıldığını kutsal kitap bize gösteriyor. Onu nasıl uyandırdılar? Bu sefer dediler ki öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. Hatırlarsanız Luka kitabında Efendimiz diyerek onun efendiliğini ve yaşamlarının sahibi olarak İsa Mesih'i ilan ettiklerini görmüştük. Ve şimdi öğretmenimiz diyerek İsa Mesih'e geldiler. Demek ki İsa Mesih öğretmendir. Ancak eski çağlarda öğretmen ve öğrenci ilişkisi çok farklıydı. Bugünkü okullar gibi değildi. Bugün teneffüs çalıyor ya da okul zamanı bittiğinde hemen eve gidiyoruz. Belki yarın istersek geliyoruz ya da istemezsek okula bile gitmiyoruz. Ancak o çağlardaki öğretmenler bir anlamda öğrencinin hayatını şekillendirirdi. Yani öğretmen öğrenci ilişkisi çok birbirine bağlıydı ve öğrenciler öğretmenin bu eteklerinin tozlarını silerlerdi. Böyle bir deyim var. Yani öğretmenin eteğindeki tozları yalamak, tozların yanında durmak gibi bir deyim vardı. Öğretmene yakın olan öğrencileri ifade ederdi. Ve öğrenci istediği zaman evine gidemezdi. Yaşamının bütün sorumluluğunu öğretmene bağlardı. Ve öğretmenin sözlerini çok dikkatli bir şekilde dinler ve öğretmen ne derse onu öğrenmek için kulağını kabartır ve hep öğretmenin yanında durardı. Ve işte İsa Mesih'e öğrenciler geldiği zaman öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun diyerek aslında onun öğretmen kimliğinin önünde diz çöktüler. Ve bugün sormamız gereken soru şu. Gerçekten Tanrı'yı bir öğretmen olarak yaşamınıza davet etmek istiyor musunuz? Tanrı'dan öğrenmek istiyor musunuz? Ve unutmayın Tanrı kutsal ruh aracılığıyla sizlere öğretmek istiyor. Sizlere yardım etmek istiyor. Yani Tanrı sadece kurallar vermek istemiyor.
Tanrı bize bir yaşam yolunda önderlik etmek istiyor. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman sadece teolojik bir öğretmen olarak bize bazı şeyler öğretmedi. Çarmıha gerilerek Tanrı'nın merhametini bize açıkça öğretti, gösterdi ve dirilerek aynı zamanda Tanrı'nın gücünü bize gösterdi ve öğretti. O uygulayan, uygulayarak öğreten bir öğretmendir. Ve bu yüzden aslında başımıza büyük sorunlar gelmesinin sebebine dik başlı olduğumuzdan kaynaklıdır. Söz dinlemeyen yaramaz öğrencileriz. Ve yaramaz öğrencilerin başına maalesef ki hep sorunlar geliyor. Ancak öğretmeni dinlediğimiz zaman gerçekten onun sözleri bize yaşam verecek. Çünkü İsa Mesih sıradan bir öğretmen değil, İsa Mesih bize sonsuz yaşam veren öğretmendir. Ve onun öğretisi bize sonsuz yaşam verir. Ve o yüzden İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde bizler yeniden doğarız ve biz sonsuz bir yaşama adım atarız. Ve o iman kararımız bizim fısıh günümüzdür ve sonsuz hayatımızın ilk doğum günü olarak takvimde, ruhsal takvimde işaretlenir. Ve bu yüzden karar vermeliyiz. Yaşamınızda bir fırtına var mı? Ve bunun gerçekten durmasını istiyor musunuz? O zaman İsa Mesih'e bakın. O zaman İsa Mesih'e lütfen gel ve bana öğret deyin. Ve onun öğretilerini uygulayın ve işte o zaman hayatınızdaki doğaüstü esenliği tecrübe edebilirsiniz. Ve İsa öğretmenimiz öleceğiz diye seslenen öğrencilere hemen cevap verdi. Ve kalktı, rüzgarı azarladı, göle sus sakin ol dedi. Sanki cinleri azarlar gibi. Çünkü bu dalgalar şeytan ve onun ordusu tarafından yapılıyordu. Çünkü sus ve sakin ol kelimesi İsa'nın cinleri kovarken kullandığı kelimelerle aynı. Ve bu yüzden gerçekten şunu anlamalıyız. Ruhsal hayatımızda ve fiziki hayatımızda bir muhalefetimiz var. İblis ve onun ordusu. Ve Yuhanna 10. bölüme baktığınız zaman bu muhalefetimizin amacı çalıp yok etmek ve öldürmektir. Ve insanların hayatlarını mahvetmektir. Ama bunu neden yapar? Tanrısal, Tanrı'nın o sevgi dolu imajını bozmak için yapar. Ve bugün insanlar birçok fırtına içerisinde çabalamaktadır. Bu fırtınalardan kurtulmak istemektedir. Ama yine de bu fırtınanın bütün sebebini Tanrı olarak düşünür. Aslında bunların sebebi Tanrı değil. Bunların sebebi iblis ve onun ordusudur. Yani bu Tanrı'nın muhalefetidir. Ancak Tanrı'nın imajını bozarak aslında Tanrı'ya güvenmeyi engelleyen bir amacı vardır iblisin. Ve bunun yerine biz Tanrı'yı öğretmen olarak hayatımıza kabul ettiğimizde gerçekten Tanrı'nın o sevgi dolu yaklaşımını, sevgi dolu öğrencisini büyütmek isteyen, öğrencisine sonsuz yaşam vermek isteyen, yetiştirmek isteyen bir öğretmenin karakterini hayatımızda görmeye başlarız. Ve bu yüzden işte Markos kitabındaki bu hikaye öğretmen olan İsa Mesih'i bize açıkça gösterir. Ve bu nasıl bir öğretmendir? Sadece teolojik bir öğretmen değil, gerçekten güçle, kudretle çalışan ve bizim hayatımızı değiştiren Tanrı olan bir öğretmendir. Ve Tanrı'nın bir öğretmen olması gerçekten bana çok büyük teşvik veriyor. Eğer Tanrı öğretmen olmasaydı, sadece otoriter bir patron karakteri olsaydı sanırım dualarımızda ve ona yaklaşımlarımızda gerçekten korku dolu bir sürecin içerisinde olurduk. Ancak öğretmen olması Mesih'in aynı zamanda yanlışlarımızı düzelten ve bize doğru yollarda öncülük edeceğini gösteren çok harika bir teselli kaynağıdır, teşvik kaynağıdır. Ve bugün İsa Mesih'i öğretmen olarak kabul ederseniz yaşamınızda gerçekten harika, yaşam dolu şeyler İsa Mesih'ten öğrenebiliriz. Ve bu öğretiler bizi fırtınalardan çıkaracak. Bu öğretiler bizi iblisin ve onun ordusunun bizim hayatımızda yapmak istediği bütün o işleri durduracak. Ve gerçekten bu öğretiler bizi sonsuz yaşama götürecektir. Elçiler İşleri 20. bölüm 20. ayette Paulus kiliseyi bu sözlere emanet etti. Bu sözler bizi sonsuz yaşama götürebilecek. Gerçek olan, Tanrı olan öğretmenin sözleri olduğu için hayatlarımızı öğretmenin sözlerine inşa edelim, Tanrı'nın sözlerine inşa edelim ve o sözler bizi gerçekten gideceğimiz limana, yani sonsuz yaşam limanına götürecek yegane sözlerdir. Esen kalın, bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza, oğlun İsa Mesih aracılığıyla

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serimiz boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına olan katkılarını konu alıyoruz. Ve bugün de Hristiyanlığın iş ilişkilerine ve ticarete nasıl katkıda bulunduğunu ele almaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol Aydın. Hoş bulduk, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Direkt aslında şu soruyla başlamak istiyorum. İşveren ve işçi ilişkileri konusuna girmek istiyorum. İşveren işçi ilişkileri hakkında Hristiyanlık ne söylüyor Göksel ve nasıl etkilemiştir?
2: Evet, güzel bir soru, çünkü kutsal kitap bununla ilgili bize birçok bilgi veriyor. Tabii kutsal kitabın yazıldığı antik döneme göre bakıldığında bunu işçi işveren ilişkisi gibi değil ama köle efendi ilişkisi olarak okuyoruz. İşçi için şöyle söylüyor kutsal kitapta, diyor ki: "Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rabb'e hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz." Bu kısım neden önemli? Çünkü hatırlarsan ilk programımızda hatta bahsetmiştim. 1. Korintiler 10.31'de şöyle diyordu: "Ne yersek, ne içersek, her ne yaparsak Tanrı'nın yüceliği için yapacağız." diyordu. Burada da aynısını görüyoruz. Sanki biz bir işçi olarak çalıştığımızda patron için değil veya patronun gözüne hoş görünmek için değil, onu hoşnut etmek için değil, aynı zamanda Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş oluyoruz. Tanrı için bu hizmet yüreği gerçekten oldukça önemli. Aklıma şey geliyor mesela, bildiğimiz gibi İsviçre değil mi? İsviçre'de mesela yapılan ne varsa inanılmaz bilinir. Yani İsviçre'de bir saat üretildiğinde en iyisi üretilir. İsviçre'de çikolata üretildiğinde en iyisi üretilir. Neden? Çünkü orası, belki bilmeyenler vardır, dinleyicilerimize de söyleyelim, Protestanlığın çıkış noktası, reformun çıkış noktasının olduğu ülkelerden bir tanesi İsviçre. Ve orada şunu görüyoruz, oradaki halk şunu düşünüyor: o saati üretirken bu saati herhangi birisine vermek için değil, fakat bunu sanki krallar kullanacakmış gibi, bunu sanki Tanrı, bir anlamda mecazi anlamda söylüyorum, koluna takacakmış gibi o derece özenle onu üretmeye çalışıyorlar. Veya bir çikolata, bunu çok önemli birisine, yani herhangi birisine değil ama çok önemli birisine veriyormuş gibi, sanki Tanrı o çikolatayı yiyecekmiş gibi o özenle onu üretiyorlar. O zaman baktığımızda, eğer biz ne yaparsak yapalım Tanrı'nın yüceliği için, onun görkemi için yaparsak, en iyi yapmak için kendimizi zorluyoruz. Ve ondan sonra da şunu fark ediyoruz, yani dolandırıcılıklar, işte maldan çalmalar değil mi, eksik gramaj hataları, şunlar vesaire, bunları nasıl kutsal kitapla uzaktan yakından alakası olmayan hileler olduğunu görüyoruz. Peki işçiler için bunu söylüyor, patronlar için, işverenler için ne söylüyor? Diyor ki: "Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz," diyor Rab. O dönemde şunu görüyoruz, bazen bir işçi iman ediyordu, sonra patronu da iman ediyordu. Bu sefer işçi şöyle düşünebiliyordu: yani nasılsa artık patronum da iman etti, biz aynı kiliseye gidiyoruz, kardeşiz o zaman. Ben işimi çok iyi yapmasam da olur. Ama Tanrı diyor ki hayır, işini aynı ciddiyetle yap. Veya tam tersi, patronlar arasında şunu düşünenler oluyordu: yani nasılsa işçim de benim kardeşimdir, ben ona hani daha da fazla şey yapabilirim, ondan faydalanabilirim, ekstra uğraştırabilirim, belki daha az ücret verebilirim. Evet, ama bunu yapmayın diyor. Çünkü o dönemde gerçekten baktığımızda düşünebilir dinleyiciler. Neden efendi köle olarak anlatılıyor? Bu çok şık bir ifade gibi gelmeyebilir ama o dönemin antik durumunda bu normaldir. Yani o çağda efendiler vardı, köleler vardı ve inanın efendiler kölelerine hiç de iyi davranmazlardı. Bu dönemde baktığımızda İncil'in bu konuda gerçekten devrimsel bir niteliğe eriştiğini görüyoruz. Sizler artık diyor Mesih'te kardeşsiniz ve ikinizin de efendisi göklerdedir. O zaman sen de işçini ezmeyeceksin, maaşını zamanda vereceksin, onu tehdit etmeyeceksin gibi bir yaklaşım görüyoruz.
0: Hı hı. Ve tabii burada şunu da vurgulamamız gerekiyor. Burada köle efendiden bahsederken zaten göksel'de biraz değindi. O çağın şartlarının getirdiği bir şey elbette. Ama burada da kutsal kitaptaki kölelik anlayışının öyle günümüzde anladığımız gibi bir yapı olmadığını da görüyoruz. Yani belki Yeşilçam filmlerinde var. Tarkan'ın filmlerinde mesela şey vardı. Kürek mahkumları vardı. Böyle kırbaçla daha hızlı çalışın, daha hızlı kürek çekin gibi. O şekilde bir şey değil. Aslında bu bir yine antlaşmaya bağlı bir iş ilişkisidir. Ve kölelerin de hakları olduğunu görüyoruz. En azından Tanrı'nın o yasasında, yani Tanrı'nın yasasına uyan halklarda bu yasanın olduğunu, bu hakların olduğunu görüyoruz. Haliyle bu kafamızda canlandırdığımız gibi bir ilişki değildir. Bunu günümüzde çok rahat bir şekilde işveren ve işçi ilişkileri olarak yorumlayabiliriz. Buna ek olarak mesela kutsal kitabın aslında çalışkanlığı ve dürüst çalışmayı da yücelttiğini görüyoruz. Mesela Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 4. ayette diyor ki tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder diyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24'te de diyor ki çalışkanların eli egemenlik sürer, tembellik ise köleliğe götürür diyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 13. bölüm 4. ayette tembel canının çektiğini elde edemez, çalışkanın istekleri ise tümüyle yerine gelir diyor. Haliyle kutsal kitabın çalışkanlığı da bu şekilde yücelttiğini hem de dürüst çalışmayı da yücelttiğini görüyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum Göksel. İşveren işçi ilişkilerinden bahsettik ama günümüzdeki belki sorulardan birisi budur. İnsanlar işte işçileri nasıl daha iyi yönetebiliriz, nasıl daha verim alabiliriz gibi sorular düşünüyorlar ve bunun için iş dünyasında ortaya atılmış çeşitli liderlik yöntemleri var. Çeşitli liderlik ilkeleri var. Peki Hristiyanlığın bize öğrettiği liderlik anlayışı var mıdır? Nedir bu? Onu sormak istiyorum.
2: Evet Aydın, bu noktada gerçekten önemli çünkü Hristiyanlıkla birlikte liderlik anlayışı da değişti. Daha öncesinde hep liderlerin biraz otoriter, biraz böyle kendi altındaki insanları ezer bir şekilde yönettiğini biliyoruz. Hatta bizim ülkemiz coğrafyasında da aynı şekilde değil mi? Böyle masaya yumruğunu sert bir şekilde vuran liderler daha çok beğeniliyor. İşte acımasız liderler daha çok seviliyor. Korkuyla karışık o kişileri takip etmeye daha meyilli oluyoruz. Ama İncil'e baktığımızda İsa'nın liderlik modelinin bunlardan tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü şu anda bile eğer Orta Doğu'da böyle baskın liderlik seviliyorsa düşünün ki bundan 2000 yıl önce bu nasıl daha ilginçti İsa'nın verdiği örnek ve bu nasıl bütün bu tabuları yıkan, bu bilinen ne varsa aslında ezip geçen, o anlamda bir devrim niteliğinde bir liderlik modelini görüyoruz İsa Mesih'te. İlk olarak şunu söylüyor İsa normalde, ben diyor size hizmet etmeye geldim. Bunu da nerede görüyoruz? İşte bir yerde öğrencilerin ayaklarını yıkamak istiyor. Ayak yıkamak neden önemli? Normalde ayak yıkayan kişi ayağı yıkanan kişiden daha düşük seviyededir. Ve o dönemde de Orta Doğu'da birisi geldiğinde işte o evdeki köle kimse o gelen misafirlerin ayaklarını yıkıyor. Şimdi İsa Mesih bunu yapmak istediğinde herkes diyor ki yani olur mu? Hani bu nasıl mümkün olabilir? Sen öğretmensin, sen Mesih'sin, ayak nasıl yıkayabilirsin? Bunu yapmasını garip karşılıyorlar ama İsa Mesih aynı zamanda başka yerde şunu da söylüyor. Aranızda diyor en büyük olmak isteyen en küçük olsun. Aranızda en büyük olmak isteyen, en çok hizmet eden, en çok hizmetkar olan olsun. Şimdi günümüzde de ilginçtir ki bu modern çağdaki liderlik örneklerinde artık hizmetkar önderlik, hizmetkar liderliği çok fazla seküler yaşamda da görüyoruz. İş yaşamında da görmeye başladık, duymaya başladık. Ve onlar belki bu örnekleri İsa Mesih üzerinden vermiyorlar anlatırken eğitimlerinde. Ama bunun özünün İsa Mesih'ten geldiğini biz biliyoruz. Şu anda da aynı şekilde sadece insanlara şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen bir lider değil ama onlarla beraber yapan, onlarla beraber onlarla beraber büyüyen, onlarla beraber onlarla ilgilenen, onların bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenen, sadece işle ilgili konuşmayan ama özel hayatıyla ilgili de konuşan, hı-hı, onlarla bir paydaşlıkta bulunan önderlik tipinin şu andaki şirketlerde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. O zaman İsa Mesih ne yapmış oluyor bu sayede? Diyor ki ben sadece size şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen bir patron gibi gelmedim. Ben size kul demiyorum ama size dost diyorum. Sizinle arkadaş olmaya geldim. Sizinle beraber bu yolu yürümeye geldim. Size örnek olmaya geldim. Ve hı-hı, size nasıl hizmet etmeniz gerektiğini öğretmeye geldim. Bugün de bizler Mesih takipçileri olarak, kiliselerdeki önderler olarak her zaman bu hizmetkar liderlik modelini elimizden geldiğince Rabbin lütfuyla devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, ve bu da aslında günümüzde en etkili bence yönetim biçimlerinden biridir. En etkili liderlik yöntemlerinden biridir. Kendi iş tecrübelerimden de deneyimlediğim, hissettiğim şey odur. Burada da aslında İsa'nın buna öncülük ettiğini, İsa'nın konuda rehberlik ettiğini görüyoruz. Tabii ki sadece İş anlamında değil, her konuda, öğretmenlik konusunda da, ruhsal konularda da, belki rehberlik olma konusunda da İsa bize bu konuda hizmetkar liderlik örneğini veriyor. Peki şunu sormak istiyorum Göksel, İsa'dan bahsettik ama İsa'nın para ile ilgili öğretileri var mıdır? Yani parayı nasıl kullanmalıyız ya da paraya nasıl yaklaşmalıyız? İnsanın para ile olan ilişkisi hakkında İsa ne söyler bize?
2: Evet, aslında Aydın, çok fazla bölüm var müjdede. Yani örnek versek şu anda süremizi geçer.
0: Evet, ben ama, genel olarak bahsedebiliriz.
2: Evet, ama eğer bir cümleyle anlatmak gerekirse şunu diyebiliriz. İsa'nın gözünde para asla ve asla temel amaç değil, sadece bir araçtır. İsa Mesih'in gözünde insanlar birden fazla efendiye tapmamalıdır. Birden fazla efendiyi hoşnut etmeye çalışmamalıdır. Ve bu örneği verdiğinde, bu birden fazla efendi örneğini verdiğinde diğer kullandığı terim mamon. Mamon da parayla ilişkilendirdiğimiz bir terim, kutsal kitapta gördüğümüz. O zaman İsa şunu söylemeye çalışıyor. Hem parayı hem beni sevemezsiniz. Hem paraya kulluk edip hem de bana kulluk edemezsiniz. O zaman İsa'yı seçmek demek, bir anlamda paraya kulluk etmekten, paraya tapmaktan, parayı amaç edinmekten uzaklaşmak demektir. Dünyada gördüğümüz şey şudur, insanlar sürekli paradan bahsediyor değil mi? Yani şuraya aldım, şunu sattım, şu kadar fiyatı olmuş, işte maaşım şöyle oldu, bu böyle oldu. Sürekli paradan bahsediyoruz, bir şeyleri almaktan, satmaktan bahsediyoruz. Ama Tanrı'dan ne kadar konuşuyoruz? Tanrı'nın işlerinden ne kadar bahsediyoruz? Onun yaptığı işlerle ne kadar ilgileniyoruz? O zaman bugün hala devam eden bir sorun değil mi bu paraya karşı olan bir anlamda zafiyetimiz. Ama İsa parayı tamamen kötüleyip çok gereksiz bir şeymiş gibi de bize anlatmıyor. Para kazanmanın önemli olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlarımızı gidermek için buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ama parayı bir amaç haline getirmiyoruz. Sadece Tanrı'ya hizmet etmek için, onun istediği şekilde yaşayabilmek için parayı uygun bir şekilde araç olarak kullanıyoruz. Bir anlamda Rabbim bize verdiği bu parayı iyi bir kahyalıkla, iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz.
0: İsa'nın kahyalık örneği aslında çok güzel bir örnek ve bizim yaşamımızda bize rehberlik edecek çok önemli konulardan birisi. Yani malın asıl sahibinin Tanrı olduğunu hatırlamamız önemli. Çünkü kahya dediğimiz kişi kimdir? Kahya aslında bir kişi adına o kişinin malını gözeten, o kişinin malını yöneten, örneğin bir kişinin çiftliği varsa o çiftliğin başında duran, işçileri yöneten, belki para akışını yöneten kişidir. Ama günün sonunda kime hesap veriyor? Efendiye hesap veriyor. Ve biz de kendi dünyasal servetimize bu gözle yaklaştığımız zaman, kahyalık gözüyle yaklaştığımız zaman, o zaman günün sonunda Tanrı'ya hesap vereceğimizi hatırlıyoruz. Ve bu sadece tabii ki para için değil, zaman yönetimi için de öyle. Örneğin mesela şu anda aklıma geldi. Zamanımızı nasıl kullandığımız konusunda da günün sonunda Tanrı'ya hesap vereceğiz. Çünkü nihayetinde bütün bunları bize sağlayan Tanrı'nın kendisidir. Bize o maddiyatı sağlayan da, bize o zamanı sağlayan da Tanrı'nın kendisidir. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında biraz ticaret konusuna girmeye çalışacağız. Hristiyanlık kapitalizme nasıl bakıyor gibi iddialı konulara ele almaya çalışacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında iş ilişkilerini, ticareti konu alıyoruz. Bu konuda Hristiyanlığın yaklaşımı nasıl, ona bakmaya çalışıyoruz. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Göksel, şu konuya girmek istiyorum aslında. Ticaret anlayışı hakkında Hristiyanlık ne söylüyor bize ve bu ticaret anlayışını nasıl etkilemiştir Hristiyanlık?
1: Yani bu ticaret anlayışının içerisine sen de müsaade edersen iş etiğini, Hristiyan ahlakının iş yaşamına olan etkilerini de ekleyerek bahsetmek istiyorum. İncil'de çok temel öğretiler var. Bunlardan bir tanesi elbette komşunu kendin gibi sev. Eğer biz komşumuzu kendimiz gibi seveceksek, kim kendisine bilerek zarar vermek ister normal şartlarda? Kimse vermek istemez. O zaman biz de komşumuza zarar vermemeliyiz. Yani ticaret ilişkilerinde işte gramajlarda çalma gibi olsun veya bir bina yaptığımızda çimentosunu veya demirini eksik kullanma gibi olsun, bu tarz hileli yollara başvurmak elbette ki İncil'in kesinlikle karşısında durduğu yanlış bir yaklaşım ticarette. O zaman dürüstlük, ticarette dürüstlük çok önemli. Bu da tabii ki bizi ikinci noktaya getiriyor. Yalan söylemeyeceksin öğretisi. Yani bizler imanlar olarak yalan söylemeye herhangi bir şekilde kılıf bulmamalıyız. Bazılarımız şunu düşünebilir, özellikle dinleyicilerimiz de diyebilir. Yani ben öyle bir iş yapıyorum ki yalan söylemek zorundayım. Eğer yalan söylemezsem işimi yapmam mümkün değil. Veya ben öyle bir iş yapıyorum ki rüşvet vermek zorundayım. Eğer rüşvet vermezsem bu işimi yapmam mümkün değil.
0: Para kazanamam.
1: Elbette. Veya bazı ahlaksızlıklara göz yummalıyım iş yerinde. Çünkü böyle yapmazsam işimi kaybederim gibi yaklaşımlar var. Ama bunların hiçbirisi Tanrı'nın bizim yapmamızı istediği, davranmamızı istediği şekilde davranmamıza engel olacak mazeretler değil Aydın. Yani bu noktada müsaade edersen bir örnek vermek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Yakın zamanda okuduğum bir kitapta bu örneği gördüm. Bir imanlı bir kız kardeşimiz bir biletleme şirketinde çalışıyor. Uçak bileti satan bir şirkette çalışıyor. Çağrı merkezinde. O şirketi arıyorlar. Ona soruyorlar. Diyor ki şu noktadan bu noktaya ne kadar bilet? Diyor ki o da diyelim işte 1000 lira. Daha ucuzu var mı diye soruyor arayan kişi. Şimdi kız bakıyor başka firmalarda var. Ve bunu söylemeye de bilir ama diyor ki var evet şuradan alırsanız diyor. Ama başka bir şirket. Orada diyor 920 liraya alabilirsiniz. Ve bunu duyan patron, tabii ki bu çağrı merkezindeki konuşmalar dinleniyor. Evet. Bu kişiyi kenara çekiyor, kızıyor, bağırıyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Çünkü o kişi ondan sonra ki tamam ben oradan alayım diyor. Kapatıyor, gidip o şirketin çağrı merkezini arayıp alıyor. O zaman bu kız kardeş ne yaptı? Yanlış bir şey mi yaptı? Hatalı bir şey mi yaptı diye düşünebiliriz. Ama çok ilginç bir şey oluyor. Bu patronu bu kardeşimizi işten çıkarmaya karar veriyor. Diyor ki ben seninle çalışmak istemiyorum çünkü diğer herkes yalan söylüyor. Ve 1000 liralık bileti en ucuz biletmiş gibi satabiliyor. O zaman tam bunu işten çıkarmak istediği zamanda onların anlaştığı başka bir şirket var. O da müşteri memnuniyetini ölçen bir anket yapıyor onlar için. Ve bakıyor ki anket arasında en yüksek notu alan bu kız kardeştir. Herkes çok memnun. Demek ki evet diyor yani insanlar böyle düşünüyor. Geri bildirimlere bakıyor. Diyorlar ki ben ne olursa olsun bu şirketten alışveriş yapmak istiyorum. İşte ben daha önce hiç bu kadar dürüst bir çağrı merkezi görevlisiyle konuşmamıştım. Ya da işte verdiğiniz hizmetten dolayı size çok teşekkür ederiz. Ne oluyor uzun vadede aslında bu kardeş işini kaybetmiyor. Kaybetmediği gibi işinde ilerleme, yükselme şansına erişiyor. Neden? Çünkü Rabbin gösterdiklerini yapıyor ve sağduyu sahibi bir kardeş oluyor. O yüzden doğruyu yapmak, doğruyu söylemek her zaman biz imanlar için önemlidir. Ama insanlar bunu anlamazlar. Kimileri bunu saflık olarak görebilir, kimileri hata olarak görebilir. Ama müsaadenle ufak bir noktaya değinip konuyu bağlamak istiyorum Aydın. Mısır'dan çıkışta okuduğumuz bir şey var. Tanrı diyor ki Musa ve Harun'a gidin Firavun'a söyleyin ki halkımı Mısır'dan çıkaracağım. 3 gün boyunca çölde yol alacağız. Kurban keseceğiz. Bayram yapacağız diyor. Fakat Firavun bunu anlamıyor bunun nedenini. Ve diyor ki siz bunu istiyorsunuz çünkü tembelsiniz. Çünkü şöylesiniz, çünkü böylesiniz. Ve anlamıyor bunun gerekliliğini. Dünya da Hristiyan ahlakının neden gerekli olduğunu bazen anlayamayabilir. Neden yalan söyleyemiyorsun? Neden rüşvet veremiyorsun ki? Neden şunu yapamıyorsun ki diye düşünebiliyorlar. Ama Rabbimizin istekleri bizim için bağlayıcıdır. Kutsal kitap ayetleri bizler için bağlayıcıdır. Ve biz onun ilk etapta dezavantajını görüyor dahi olsak, Rabbin verdiği ölçülerde devam etmeli ve bunu iş hayatımıza, okul hayatımıza, aile ilişkilerimize, her alanımıza yansıtmamız gerekiyor. Hı hı.
0: Evet, ve sen konuşurken aklıma birkaç şey geldi aslında. Doğruluktan, dürüstlükten de bahsettik ve güzel bir örnek verdin, yaşamdan bir örnek verdin. Ve biz biliyoruz ki aslında kutsal kitaba baktığımız zaman en büyük doğruluk örneğinin iman olduğunu görüyoruz. Mesela Yaratılış 15. bölüm 6. ayette Avram Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Avram dediği kişi aslında İbrahim peygamberin önceki adıdır ve imanın bize doğruluk sayıldığını görüyoruz. Ve Filipililer 3. bölüm 8 ve 9. ayette de Elçi Paulus diyor ki kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım diyor. Aslında en büyük doğruluk eyleminin yine Mesih'in çarmıhına iman etmek olduğunu da görüyoruz ve bütün bu nitelikler Göksel'in verdiği örnekte olan gibi işte dürüstlük gibi, adil yaklaşmak gibi, insanlara gerçekten yardımcı olma isteği gibi bütün bu iyi niteliklerin Tanrı'dan geldiğini görüyoruz. Çünkü kutsal kitapta diyor bütün bu iyi şeyler ışıklar babasından gelir. Bütün iyi olan her şey ondan gelir diyor kutsal yazılarda. Kapitalizm konusuna biraz girmek istiyorum. Kapitalizm nasıl doğdu diye baktığımız zaman burada aslında Hristiyanlığın etkili olduğu ile ilgili bazı iddialar var. Ona bakmak istiyorum. Sonrasında Göksel'e soracağım aslında Hristiyanlık nasıl bakıyor kapitalizme diye. İlk olarak aslında kapitalizm nasıl doğdu diye soracak olursak aklımıza gelen ilk nokta tabii ki sanayi devrimi, buharlı makinelerin ortaya çıkması vesaire olacaktır. Yani önceden işçi dediğimiz aslında üreten kişinin elinde olan bu makinelerin daha sonrasında fabrikalara geçmesi, büyük makineler haline gelmesi ve artık işçilerin bir fabrikada gidip çalışmaya üretebilmek için ihtiyaç duymalarından ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak sosyoloji biliminin babalarından kabul edilen Max Weber diyor ki bakmamız gereken nokta burası değil, aslında insanların düşünce dünyasıdır. Ve reform ile beraber gelen düşünüş şeklindeki değişiklik de kapitalizmi aslında kapitalizmin öncülü olmuştur bir noktada diyor. Protestanlık reform ile beraber Batı Avrupa insanının düşünce yapısını değiştirince halil iktisadi, onların finansal düşünceleri de zihniyeti de değişiyor. Ve bu da kapitalist ruhun doğmasına, dolayısıyla kapitalizmin doğuşuna bizi götürdüğünü söylüyor Max Weber. Bunu örneklendirmeye devam ediyor. Diyor ki kapitalizmin Kuzeybatı Avrupa'da doğmasının ve bu bölgenin diğer bölgelere göre daha kolay uyum sağlayabilmesinin sebebinin de bu bölgede gelişmiş olan protestanlık olduğunu söylüyor. Örneğin Doğu Avrupa'ya göre daha Kuzeybatı Avrupa'da daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ve Weber diyor ki protestan ahlakı olmasaydı o zaman kapitalizm de olamazdı. Protestanların ve Yahudilerin o dönemde yapısını inceliyor Weber ve diyor ki bu kişiler Katolik ve diğer mezheplere göre yüksek öğretime katılma oranları daha yüksek. Yöneticiler genelde bu kişilerden çıkıyor. Fabrikalardaki nitelikli ustalar bu kişilerden çıkıyor. Bu kişiler çocuklarını fen okullarına yolluyorlar ama Katoliklerde böyle bir şey olmadığını gözlemliyor Max Weber. O zaman diyor ki protestanlık demek ki gündelik hayatı da bir ibadet haline getiriyor. Gündelik hayata yaklaşımı da bir ibadet haline getirdiğini söylüyor. İbadeti işiyle özdeşleştirdiğini söylüyor ve aslında para kazanmanın kötü bir şey olmadığını aktardığını görüyor. Ama bununla beraber aynı zamanda protestan ahlakı para kazan, sonra onu harca, lüks bir yaşam sür, yani şatafat içerisinde harca gibi bir yaklaşımdan ziyade her zaman iyi çalış, para kazan. Para kazanmak kötü bir şey değildir ama bu parayı yine toplumcu ve faydacı bir şekilde harcamalısın, çarçur etmemelisin, benliğinin zevklerinin peşine düşmemelisin gibi düşüncelerin bu noktada etkili olduğunu görüyor Max Weber'de. Ve reformasyon sırasında da çeşitli protestan grupları da aslında bu konuda güçlü bir zihniyetin dönüşümünde katkıda bulunuyorlar. Hatta protestan ahlakını bilimsel devrime de bağlayanlar var ve bilimsel devrimin gerçekleşmesi 17. yüzyılda çok ciddi bir atılımla oluyor. Yine bu devrim protestanların çoğunluklu olduğu ülkelerde başlıyor. Peki kapitalizme Hristiyanlık nasıl bakıyor Göksel? Yani Max Weber böyle bir şey söylüyor ama İncil'in özünde böyle bir şey var mıdır? Bunu destekleyen bir yapı var mıdır?
1: Evet Aydın, yani Max Weber'in bu kitabını ben üniversite eğitimim sırasında okumuştum. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı kitapta. Yani kapitalizme veya diğer ideolojilere bakış açısı İncil'in çok da fazla değişmiyor aslında. İncil'in söylediği şey hakkı, hukuku, adaleti yerine koymaya çalışmak. Elimizden geldiği kadar Tanrı'nın burada bir anlamda elçileri olarak davranmamız, hareket etmemiz, tuz ve ışık olmamız insanlara. Eğer kapitalizm gözüyle bakarsak kapitalizmin iyi veya zorlu yanları olabilir. Başka sistemlerin de iyi veya zorlu yanları olabilir. Hiçbir görüş tam anlamıyla harikadır diyemeyiz. Ama harika olan bir şey varsa o da Tanrı'nın tasarısı, Tanrı'nın sözü. Eksiksiz olan, tam olan, gerçek olan odur. Ancak diğer taraftan şunu da hatırlamakta fayda var. Kitaptan sen de bahsettin. Yani bugün Avrupa haritasını önümüze getirelim. Şöyle bir ortasından bir ekvator gibi bir çizgi çektiğimizde üstünde ve altında kalan ülkelerin iktisadi gelişimlerine, kültürel gelişimlerine baktığımızda çok net bir fark görüyoruz. Bu da gene birçok programda bahsettiğim 1. Korintiler 10:31 ile bağdaşıyor. Ne yaparsak yapalım Tanrı'nın yüceliği için yapma düşüncesi. Her ne üretirsek yaptığımız her işte, her çalışmada Rabb'i yüceltecek ve çalışmayı bir anlamda ibadet olarak gören bir yaklaşım senin de bahsettiğin gibi. Ama orada bir önemli nokta daha var. O da şu, bu kazanılan parayla şatafat içinde yaşamamak ama gerçekten İncil'in öğrettiği o sade yaşamı kullanmaya devam etmek. Bugün mesela dinleyicilerimiz benimle hemfikir olacaklardır. Bazen haberlerde görüyoruz işte şu ülkenin başbakanı işe bisikletle gidiyor. Veya işte şu kişinin makam odası ne kadar sadedir. Hiç belli değil yani bu kişi cumhurbaşkanı mı yoksa sıradan bir insan mı diye. Bütün bunların hepsi belki bu gördüğümüz şimdiki Avrupalı yöneticiler belki birebir de sorsanız inançlı kişiler olmayabilir, Hristiyan kişiler olmayabilir. Ama o kültürün nereden geldiğini gösteriyor. Bunların hepsi İncil'den gelen kültürel öğeler. Ve o kadar fazla Avrupa'nın içerisine nüfuz etmiş ki şu anda birçok kişi İncil'den uzak bir hayat yaşasa dahi İncil'in o halkta kökleşen bir takım değerleri hala bu şekilde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sadelik, şatafattan uzak olmak, işte gösterişten uzak olmak gibi özellikler.
2: Peki Göksel, Hristiyanlık zenginlik ve yoksulluk konularına nasıl bakıyor? Bir denge kuruyor mu bunların arasında ya da ayrı bir yaklaşım tutuyor mu?
1: Evet, yani bu biraz açıkçası zor bir konu. Çünkü Hristiyan öğretisi temel anlamda çok zenginliği övmez. Yani çok parası olan kişiler daha bereketlidir, daha iyi oldukları için daha zenginlerdir gibi bir yaklaşım görmüyoruz. Tanrı yağmurunu iyilerin de üzerine yağdırıyor, kötülerin de üzerine yağdırıyor. O zaman maddi bereketler güzeldir, değerlidir. Ama Rab'le olan birebir ilişkimizi yansıtmaz. Bunun tersine ilk imanlıların mümkün olduğu kadar birbirlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini, birbirlerinin dertlerini çözmeye çalıştığını görüyoruz. Ve biraz daha paylaşımcı bir yaşam görüyoruz. İsa Mesih de aslında malını sürekli istifleyen kişilerle ilgili şunu söylüyor. O kişilerin bütün biriktirdikleri bir gün güve yiyecek. Yok olacak, çürüyecekler o her ne biriktirdiyse altını, gümüşü. Ama göklerde o hazineyi biriktirenin gerçekten o hazinesi daimi kalacak. Peki göklerde hazine biriktirmek nedir? Yardım etmektir. Aslında bir anlamda Hristiyan ahlakı ve onun paralel olan ilişkisi Rab bize verdikçe, Rab bizi maddi olarak bereketledikçe bize düşen görev bunu o durumu olmayan kardeşlerle, insanlarla paylaşmayı öğrenmek, bağış yapmak, o insanların dertlerini çözmeye çalışmak olmalıdır. Ez cümle şuna da söyleyeyim, zengin olmak günah değildir. Ama Rabbin bize verdiği maddi bereket bize bir sorumluluk da yüklüyor. O parayı nasıl kullandığımızla Rab çok ilgileniyor. O parayı sırf zevkimiz için veya kenarda biriktirmek için mi kullanıyoruz yoksa ihtiyacı olanla paylaşıyor muyuz? Rab buna dikkat ediyor.
2: İncil'de aslında çok net bir ifade de var. Yerdeki değil aslında gökteki değerleri düşünün. Hazineniz neredeyse yüreğiniz orada olacaktır diyor ve asıl hazinenin Mesih İsa'da yattığını, Mesih İsa'yı imanda yattığını tekrardan anımsıyoruz. Aslında programın sonuna geliyoruz Göksel yavaş yavaş ve sen biraz girdin, ben kısaca bahsetmek isterim. Tabii ki Hristiyanlıkta bir de bir bağış kültürü, hayırseverlik kültürü de var Hristiyanlıkla beraber gelen. Ve bu bağış kültürünün, yardımseverlik kültürünün, komşuya yardım etme, komşunu kendin gibi sevme değerlerinin Modern iş dünyasında da aslında sosyal sorumluluk projelerinin ve etik iş uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bunlarla beraber bugün aslında üzerinde konuştuğumuz ticaret gibi konularla ilgili kavramların eski Eğit'te de İncil'de de var olduğunu görüyoruz.
1: Şundan da bahsetmek istiyorum bitirmeden önce, bu hizmetkar liderlik örneğinden bahsetmiştik. Sonra şimdi hayırseverlikten, işte varlığımızı diğer kardeşlerin ihtiyaçları için paylaşmaktan da bahsettik. Bunu şöyle düşünelim. Biz, hiçbir şey bizim değil. Yani biz kendi kendimize var olmadığımıza göre, kendi kendimizi yaratmadığımıza göre, aklımızla, düşüncemizle veya bedenimizle kazandığımızı düşündüğümüz para da esasında bize ait değil. Her şey Rabbindir. Rabbin olmayan hiçbir şey yok. Ama görüyoruz ki Tanrı kendisi her şeye sahip olduğu halde kendini her şeyden yoksun bırakarak bizim aramızda yaşamaya razı olduğu. Bu gerçekten çok önemli. Yani dinleyicilere bunu tekrar ve tekrar üzerine basa basa söylemek isterim. İsa her şeye sahip olduğu, her şeyi yaratan olduğu halde aramıza geldi ve sorduklarında İsa'ya, hani Rabbi seni takip etmek istiyoruz, nerede yaşıyorsun dediklerinde İsa Mesih'in yatacak bir yeri bile o olmadığını söylediğini görüyoruz. Özel bir evi bile olmadığını söylediğini duyuyoruz. Demek ki İsa Mesih'in kendisinin parayla ilişkisinin nasıl olduğuna baktığımızda, İsa Mesih'in bizden nasıl bir yaşam beklediğini de görebiliriz. O her şeyden sıyrılıp bütün egemenliğinden, bütün zenginliğinden, her şeyin sahibi oluşundan sıyrılıp bizim gibi insan oldu, insan bedeninde yaşadı ve bizim uğrumuza hiçbir günahı yokken çarmıha gerildi ve bizim günahlarımızın kefareti olarak öldü. Ve bu açıdan baktığımızda İsa Mesih'in o hizmetkar liderlik örneğini de çok net görüyoruz. Bizim uğrumuza canını vermesinden bizi ne kadar sevdiğini anlayabiliyoruz.
2: Evet. Ağzına sağlık Göksel. Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca bir özet yapmamız gerekirse, aslında bugün Hristiyanlığın Etkileri programında iş ilişkilerine odaklandık. Ticarete odaklandık. Parayı nasıl kullanmamız gerektiğine ve Hristiyanlığın bunlar üzerindeki etkilerine odaklanmaya çalıştık. Ve örneğin iş ve işçi ilişkileri konusunu hatırlarsak, orada aslında belki söylemeyi unuttuk program içerisinde ama en eski işçi hakları ya da en eski işçi haklarından birinin örneğini Kutsal Kitap'ta görüyoruz. Orada mesela kölelerin izin günü vardı ki izin günü normalde sen de bilirsin Göksel herhalde, o dönemde ki çalışma sisteminde bir normal insan içinde, yani belki işveren diyeceğimiz, efendi diyeceğimiz kişi içinde çok öyle bir anlayış yoktu, izin günü anlayışı gibi. Ve devrim niteliğinde Tanrı'nın orada aslında Şabat günü kuralını getirdiğini görüyoruz. 10 emirde, Musa'nın o 10 emrinde dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, o taş tabletleri yazılan o 10 emirden birisi aslında Şabat gününü tutacaksın. Yani bir gün dinleneceksin ve bunun aslında bu buyruğun temelinde yaratılışa gönderme yaptığını da görüyoruz. Yani Tanrı burada bir devrim niteliğinde bir izin günü aslında bahşediyor insanlığa ve kölelerin bile orada izin günü olduğunu görüyoruz. Kölenin mirasçı olarak kabul edildiğini görüyoruz ve kölenin ev halkından sayıldığını görüyoruz. Bunlar eski ayet içerisinde birçok ayette karşımıza çıkabilir. Belki şu an süre bağlamında referansları söyleyemiyorum ama ve bunun gibi aslında Mesih İsa'nın da bizi kendi kanı aracılığıyla Tanrı'nın egemenliğine satın aldığını ve biz de günahın kölesiyken bizi ev halkına, Tanrı'nın ev halkına kabul ettiğini de bize bunlar hatırlatıyor. Günümüzde İncil ışığında bunları yorumladığımız zaman.
1: Son bir şey eklemek istiyorum müsaadenle. İncil'den bir ayet ki Kutsal Kitabın çalışmaya ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Çalışmak istemeyen ekmek de yemesin diyor. Kutsal Kitap o zaman tembellik etme lüksümüz, çalışmama lüksümüz yok. Gerçekten düzgün bir iş ahlakıyla bütün insanlığa, etrafımızdakilere örnek olmalı, tuz ve ışık olmalıyız.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu örnekleri bahsettiğimiz gibi Göksel de bir ayetle örnek verdi. Kutsal Kitap'ta, Eski Ayet'te, İncil'de görebiliyoruz ve Mesih İsa'nın kendisinde de bunları görebiliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım. Soru ve görüşleriniz olursa lütfen soru@radyomarinata.com e-posta adresinden bize iletin. Aynı şekilde sosyal medya platformlarında da @radyomarinata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve Kral olarak

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.